Birinci qavatning muhiti bina bo'yicha entayin nachar bo'lib, ustidagi qavatdagilar doim pastki narsa tashlaydi ekan. Yirtiq oyoq purab ketgan paypoq degandek eski tuski narsalarning hammasini tashlaydi ekan. Eliq odam Shavvonning yanalı xoshal yurgan holatini ko'rib, hayron bo'lgan holda, "Mushundoq uyda o'tiribmi xoshallik his qila olamsan?" deb so'rabdi. Albatta. Birinchi qavatda o'tirganning qanchalik foydasi borligini bilamsiz? Alayluq, ishik oldiga kelibla uyga kirasiz, palampaga yomishib avar bo'lmaysiz. Narsa kerak akalganda hech qancha kuch ketmaydi. Do'stlaringiz yo'qlab kelganda binog'i yomishib avar bo'lmaydi. Men hammadan bek rozi qiladigini ishik oldida gulgiyoh o'stirgili, ko'kta terg'ili bo'ladi. Bunda xoshalliklarni sanab tugatgili bo'lmaydi, debdi Shavvon xoshalliqdan o'zini tutib olmay. Ardın bir yıl ötüp, o birinci qavatdagi uyini, uyda palash bo'lib qolgan odam bo'lgachqa, palampaydan chiqib tushdi, ko'p qiyinchilik uchirgan bir do'sti bilan tegishib, o'zi 7-chi qavatga ko'chib chiqibdi. Lekin u yanalı xoshal ekan. Apandim, 7-chi qavatda o'tirganingmi, nurg'un foydasi bordu, ha? Deb so'rabdi, eliq do'sti masxir qilgandek talaffuzda. To'g'ridaysiz, foydasi haqiqatan ko'pkan. Misol qilsam, Kündü bir neçik etim çıkıp çüşü diken siz. Bu diyen kaltız yakışı çenikış pürüz diken. Teniniz sağlam bolu diken. Künleri yakışı çüşkeşke, yazıqçılık kılsınız, közgü zahmi yetmey diken. Üstünüzde tarakşıt menip yürüydüğün adam yok. Keç kündüz, şundak tınıştana.

0: onun moluk koğulukta, koğunun kuşeydi her tarafı taraldı. Koğuncu dikkala itizde, koğun üzüş, ayrış, orap kaçılaş hem de toşuş işleri bilen aldıraş boldu. Kent ahalisi Zakir Bekri 30 bu yerde östürgen koğunun hemisinin setilip bulgalıkını bildirip bulmak dedi. Kaşkar'dan gelgen sodiger koğullarını setip aldı. Bu yıl koğun sorti naiti yakşı, itiz pervişimi cahidi bulgaçka setiştin rem kılınsa mı buludu? Bu yıl Niye Nayası'nın endir yezisi koğun teriş orlaştırmasını sicil elalaştırıp, baldur, ara, keyin pişar ela süpetlik sortlarını maslaştırıp, yukarı pelleki takaştırmayı pazarga seliş, türkümge bölüp mal bilen teminleşin iş kaşırdı. Yezi boyca birliki kelgen süpetlik urukluk, ölçemleşken etiz pervişi, kesellik, aşarat siyenin yeşil aldığını iliş tezgildeş katarlık tedbirle kenaytilgenlikten koğunun süpeti ve hosoli mukum açtı. Endir Yezlik Partiya Komitetinin muamir şujisi, Yezi başlığı Abdiz Erkin ondak dedi. Kölemleşken ve ölçemleşken tarihçilik Endir koğunu kesbige bolgan şençimizni tehimi çıngıttı. 2026 yılı Yezi boyunca koğun terilgü kölemini 17 bin moğa yetküzdük. Mahsulat kıymetini 60 milyon yandan aşırıp, kişi beşi kiriminin 18 milyon eşiği türüpke boluş, hem de dikkalanın yıllık sap kirimine ilgilgen nispetini 80%'ki yetküzüşünü mölçerdik. Mol yorukluk, su, tuprak baylığı ve inçkileşken etiz başkuruş pervişten türkisi de Çıran Nayası da Toğaç Şaptol Şinliydin Molosul elindi. Şincan'ın Cönlün Bağ Orman Pem Tekniki Çeklik Şirketinin Bağ Orman bazısı da işçiler ela süpetlik yığı meyvelerini Beijing'e yolga seliş için ayırıp abdumobulgu kaçılaş bilen aldıraş boldu. Şirket mesulü Liyon tonuşturup mundak dedi. Bu yıl 5. Türkümler cem'i 10 tonla Toğaç Şaptol ve Şinliğini sırtkı sattık. Keyinki kademde işlep çıkırış ve setişini udullaştırış yollarını sicil mükemmelleştirip, meyvelerini inçki pişiklaş kesbini caylaştırıp, Cenubi Şincan'ın has bağ ormançılık kesbini üzüksüz zoraytımız küçeytimiz. Lopnayası da şimdi arka arkadan yığıveliş mezgilgi kirip, umumi hosolunun 400 tonluğu yetişim ölçerlendi. Bağvalla üzüş, inçki tallap ayrış, yeni peti saklaş, orap kaçılaş katarlı hizmetlerini tertiplik kanıt yaydırıp, soğuk zencir sıman eşya obrut sistemi sığa tayınıp, ela süpetlik şimilani devlet içindeki her kasi çoğun şehirlere toşuşku tayarlandı. Hoten Şamo Cigo Mivicilik Çektik Şirketinin baş direktörü Erkin Celil mundak dedi. Hazır mesulatlarımız asaslıkı Şanghay, Guangzhou, Shenzhen'da. Yine bir kısım çoğun top setiş dükkanları da bazar taptı.
1: Stansımız Havri. Kanas Kum Menzara rayonu tutuşturan yadroluk öz abdumobil koridori bolgan Altay Kum taş yolunun energiya yürüyüşlük mulazimeti sicil elalaştırıldı.
0: Növette liniya boyudaki Muşu'ya bilen Tingsong'dan ibaret Şikçon Mulazmet rayonu yeni energiyelik pevkuladı tez tok kaçılaş üskünesini omumizlik işgi kiriştirdi. Unursal may kaçılaş ponkiti 10. ayda pütüp işgi kiriştirildi. Şu vakitte yıkılgın may tok kaçılaş birleştirilgen yep halkılık energiye bilen teminleş şekli barlıkı kelip sayacılarının seperge çıkkanda yıkılgı bilen teminleş kıyım buluş meselesini hel kılıdı. Hazır del sayacılıkların avat mezgili bolgaçka Altay kum taş yolu da abdumobil sicil köpeymekte. Muşu mulazmet rayonu da yeniden işgi kiriştirilgen yeni energiyelik pevkuladı tez tok kaçılaş tokluğusu daimlaştırıp ticaretki kiriştirildi. Abdumobil heydep kelgen nurgun sayacı bu yerde tez tok kaçılıp kolay sefer mulazmetinin behrimen boldu. Çınduluk öz abdumobil sayacı kılıp kelgen Sünjin Yü mundak dedi. Tok ne tez kaçılaydıken, tok kaçılaştın başka yine menzeri görüp aram alıdıkenmiz. Abdumobilin toki tüyep getişidin ensiremizek mi buludıken? İgilin işe Altay kum taş yoludaki Muşu ve Tınsong'dan ibaret Şikçon Mulazmet rayonunda Lişan 5'si pevkuladı tez tok kaçılaş üskünüsü, Huawei suyukluk bilen soğutuladığın pevkuladı tez tok kaçılaş üskünüsünün ibaret koş danlık markalık üskünü oralaştırılıp, kuvveti çoğun dereceden taşkırı 30 tokluğu oranı seplenip, sayacılarının yorukluk volt pakiz energiyeye tayınıp, tez tok toluklap, yeni energiyelik öz abdumobil hedef seperge çıkış ihtiyacıga her taraflama maslaştırılgan. Növette Tingsong mulazmet rayonudaki universal karakterlik may kaçılaş ponkiti kuruluşu çın tutup işlenevatkan bulup, bu yıl 10. ayda işgi kireştirilişi mölçerlendi. Altay katna

0: to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirishish orqali o'zini takomillashtiradi.
1: Men tamoq yetkizgichi. Bo'ron chapqundinni yanmaslik mening kundalik odatim. Vaqtida yetkizib bera olmasam, texmo biyaram bo'laman. Lekin uyga qaytishimni kutayotganlarni o'ylasamlar, qaytidan jonlanib ketaman.
0: Qaynatki jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirish orqali o'zini takomillashtiradi. Bizdek doktorlarga kechkunduzning almashib kelishi hech ish emas. Eng qiyini ashu hayot mamatlik savollarga javob berish. Har qaytim yerib charchaganda doktorlikni boshlagan chog'diki qasmimni aslayman.
2: Medisinaning izzat hurmati va muqaddasligini anglab qo'qdab, hayotni qadrlab, o'limga amal, og'riqqa sabab qilamiz.
3: G'oyaga, e'tiqodga, tirishchanlikka ehtirom.
4: Sog'lomlik dastxonamizda.
5: Talondagi ichkilik kodni saylasaklar, yemaklarning ishlab chiqarilgan o'rni, tekshirib o'lchash kuchuri qatorlarini ko'ra olamiz. Xotirjam sotib ola olamiz.
6: Qo'rmiga tuz shakarni ozroq solaylik. Obdan tanlasak, sog'lom oziqni olamiz.
4: Sog'lomlik oyiqimizda.
7: Tamoqdan keyin piyoda minish uzun umr ko'rishga foydali.
5: Velosiped bilan ish qilib berib kelsak, tenimiz sog'lom bo'ladi. Yo'l to'silishdimi qo'rqmaymiz.
4: Sağlamlık kolumuzda.
5: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
6: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı.
4: Sağlamlık her vakit yenimizde.
5: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mehalimizden muayeti bargansırı yakışı bulmakta.
4: Sağlam cungu birlikte atışımızda muhtaç.

Radio anlıcı dostlar, tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 5. ayının 28. günü Jongo Pelle Akademiyası'nın 20. kıtımlık akademik layığını, Jongo İnjinerlik Akademiyası'nın 15. kıtımlık akademik layığını ve Jongo Pen Teknika Cemiyeti'nin memleketlik 10. kurultayı da kılgan pen teknikada yukarı seviyede özgü tayiniş, özünü kudret taptırışını tırışıp işe aşırış gerek namlık sözünün bir kısmını anlatımız.

Mevkani yeni terakkiyat baskıçığı koyuş, yeni terakkiyat ideyasını ızcılaştırış, yeni terakkiyat endisini berpa kılış, yukarı süpetlik terakkiyatka türütkü buluşta. Devletni pen mağarıp arkalık güllendiriş stratejisi, devletni ihtisasla arkalık kudret taptırış stratejisi, yenilik yartış arkalık terakkiyatka türütkü buluş stratejisini çonkuru yolu koyup, devletnin yenilik yartış sistemisini mükemmelleştirip, pen teknika güçlük devlet kuruşunu teziltip, pen teknikada yukarı seviyede özgü tayiniş, özünü kudret taptırışını işkaşırış şart. Birinci, əsli icadiyyat xarakterlik, yetek xarakterlik pen teknikada ötkelgi hocum kılışını küçeytip, aşkışlık, yadroluk teknikalarda ötkelgi hocum kılış cengi de kattı kalbi kılış gerek. Pen teknika güllense millet gülünüdü. Pen teknika küçeyse devlet küçüğüydü. Ul tetkikatını küçeytiş, pen teknikada özgü tayiniş, özünü kudret taptırışının mukarrar talibi. Bizning bilmaslikdan bilishga, iniqsizlikdan iniqlikka o'tishimizdagi muqarrar tanlishimiz. 10 yillik ul tadqiqot harakat loyihasini tezdan tuzib chiqish kerak. Ul tadqiqotda dadil izlanib, asli ijodiyatni gavdalandirib, olamning o'zgarishi, ongning mohiyati, moddaning qurilmasi, hayotlikning kelib chiqishi qatorliklar ustidagi izlanish va bayqashni olg'a siljitib tabiatni bilish pasilini kengaytib, yeni bilish sohasini ichish kerak. Ul tadqiqotda teximi muhimi amaliy qo'llanish orqali yetaklab, bo'g'ma holatni bo'sib o'tib, iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyot va davlat xavfsizligida duch kelgan amaliy masalalardan ilm-fan masalalarini ixchamlab, qoldim bo'g'idigan texnikalarning ul nazariyasi va texnika qoidasining tegiga yetish kerak. Ул тадқиқат малия селинмисининг салмиқини ашириб, чиқим қурилмисини сарқиллаштириб, ул тадқиқатга маблағ солган корхоналарга бажда эътибор бериб, жамиятнинг иёна ҳадия қилиш, фонд таъсис қилиш қатарлиқ шакилларда кўп хил йўллар орқали маблағ селишига илҳом бериб, сижил муқим селинми селиш механизмини шакллантириш керак. Пан техникада ўтгалга ҳужум қилиш учун Мәселе yo'lnishida ching turib, eng jiddiy, eng ta'xirsiz masalalarga tutish qilish kerak. Davlatning jiddiy ehtiyoji va kelgusi ehtiyojini chiqish qilib, neft, tabiiy gaz, ul xom material, oliy o'zak, sanoat yumshoq materiali, ziroat urug'i, ilmiy tajriba asvob uskunalari, ximiyalik dori yasalmasi qatorliq jihatlardagi ochqushliq yadroluq texnikalarda butun kuch bilan o'tkalga hujum qilib, dora davolash uskunasi, tibbiy asliha, vaksina qatorliq sohalardagi bir turkum ochqushliq yadroluq texnikalarda tez bo'sish hosil qilish kerak. Taraqqiyot umumligiga va davlat xavfsizligi taqiladigan ulliq yadroluq sohalarda sunniy aql, kvantlik uchur toplashtirilgan tok yo'li, ilg'ar yosimichilik, hayotlik sog'lomlik, menga ilmiy biosorot yetildirish, olam bo'shligi pan texnikasi, cho'nqur yer, cho'nqur dengiz qatorliq oldingi qatordagi sohalarni nishonlab, bir turkum strategiyalik zapas texnika tadqiq qilib yaratish turlarini oldin ko'rarlik bilan o'rlashtirib, kelgusi pan texnika va kasb taraqqiyotining yuqori pallasini nishonlash kerak. Pan texnikaga selinadigan moliya mablag'ini sarxillashtirib, mablag'ni strategiyalik oshqushluq sohalarga nuqtaliq selish kerak. Yangilik yaratish zanjiri bilan kasb zanjirini yug'urishda muhimi korxonalarning yangilik yaratishdagi asosiy gavdalik o'rnini turg'izish kerak. Korxonalarning yangilik yaratish harakatlantirish kuchini oshirib, korxonalarni o'ng yo'nalishda yangilik yaratish qirg'batlantirish Tətir yönlüşdə yenilik yarçıqı qıstaş gərək. Karxanılarının sual çıxarğıçılıq rolunu cari qıldırıb, noxtılıq türlərini maslaşdırış bilən tətqi qılıb yarçış pahaliyyətini bir gəvdə qılıb alğı sılcıtıb, başlamçı karxanılar yetəkçi boludıqan, ali məktəb, pən tətqiqat oğruları tərək boludıqan,
yenilik yaratış asası gavdileri bir-biriga moslashadigan yenilik yaratish birlashma gavdisini tez barpo qilib, yuqori unumlik, kuchlik o'rtaq texnika ta'minot sistemasini rivojlantirib, fan texnika natijalarini yotkash aylantirish unumini o'stirish kerak. Zamonaviy qurilish va texnika ilmi ilm-fan qoidalari bilan kasb taraqqiyoti, qurilish tadqiqoti Yasımcılığı oturusu da kem bolsa bolmaydıgan köyrük. O zamanevi pen texnika sistemisi da aşkışlı rol oynaydı. Köppelle yuğurulgan zamanevi kuruluş ve texnika ilmi tədqiqatını zor küş bilen küçeytip, ul pelle ve kuruluş texnikisinin tərəqiyatı türütkü bulup, mükemmel zamanevi pen texnika sistemisini şekillendiriş gerek. İkinci. Dövlətnin strategiyalik pen texnika küçünü zoraytıp, dövlətnin yenilik yaratış sistemisinin bir bütün önümünü östürüş gerek. Dünyadaki pen texnikada küçlük dövlətləri qabıtı da bəslişidigini dövlətnin strategiyalik pen texnika küçü. Dövlət təcrübü xanıları, dövlət pen tədqiqat aparatları, yukarı səviyyəlik tədqiqatçıl ali məktəblə. Pen texnika başlamçı karxanalarının əmisi, dövlətinin strategiyalik pen texnika küçünün mühim tərkibi qismi hesablanıdı. Ula pen texnikada yuqarı səviyyədə özüge tayiniş, özünü qudret tapdırış burcu və məsuliyyətini anlıq adaqlış gerek. Dövlət təcrübü xanıları tötkü yüzünüş təlifi boyca dünyanın pen texnika tərəqiyyat umumi yüzünüşüyə Yakından ergişip, dövletimiz terakiyatı, pen texnika terakiyatı yükleyen buruş vazifelere layıklaşıp, stratejilik, aşkışlık zor pen texnika neticelerini köplep yartıp, hem de dövletinin noktuluk tecrübe halları bilen birleşip, Cungoça dövlet tecrübe halı sistemisini şekillendiriş gerek. Dövlət pen tədqiqat aparatları dövlətinin strategiyalik ihtiyacını yetəkçi qılıb, dövlətinin tərəqiyyat umumluğu və kəlgüsü mənfəətiyə təsir etküzüdüğən və onu çəkləydiğən zor pen texnika məsələlərini küçəb əl qılıb, dəsləbki yenilik yaratış mənbəsi quruşunu tezildib, aşkışlıq, yadroluq texnikalarda tezdən böz şasıl qılış gerek. Yukarı səviyyəlik tədqiqatçıl ali məktəblə pen texnikadan ibarat birinci işləb çıxırış küçünü tərəqi qıldırış. İxtisasladın ibarat birinci baylıqını yetiştiriş. Yenilik yaratışdın ibarat birinci hərəkətləndirgüş küçünü küçə yetişini texımı obdan birləşdirib. Ul tədqiqat çonqır buluş, pəllə qirəlişiş, yuğurluş əvzəlikini cari qıldırıb. Ul tədqiqatdiki asasi qoşunqa. Ve pen texnikada zor büs şasıl kılıçdı ki, cengi var koşunga ayınış gerek. Tədqiqatçıl ali mektəblər kuruluşunu, dövlətinin strategiyalik nişanı, strategiyalik vəzifesi bilen cepsilaşdırışını küçeytip, ulluq, aldın qatardaki izdiniş ve aşkışlıq texnikada büs şasıl kılıçını küçeytip, cungoça alaydilik, cungoça uslub, cungoça salapetki ige, Pen sistemisi, edim sistemisi, söz sistemisini tırışıp bərpa qılıb, közgü körüngən texımı köp ixtisaslarını yetiştiriş üçün töhb qoşuş gerek. Pen texnika başlamçı karxanaları bazar ehtiyacı buluş, toplaşdırıb yenilik yaratış, süp təşkilləş əvzəlikini cari qıldırıb, pen texnikada küçlük buluşdın, karxana küçlük buluş, kəsb küçlük buluş, İxtisad küçlük buluşqa ötüş yolunu ravajlandırış gerek. Karxanalarını başlam çıxılıb, yenilik yaratış baylıqını biriktirib və toplab, sahə halkıqan, kən dairdə həmkarlışılıqan, yuqri sicilliqi bolğan yenilik yaratış bağısını şəkilləndirib, kəsbləgə ortaq bolğan aşkışlıq texnikini tədqiq qılıb yaratış, pən texnika nəticələrini aylandırış və kəsbləşdiriş, Pen texnika baylıqının həm bəhrə qılış mülazimətini qanat edirib, noxtuluq sahələdə tür, baza, ixtisaslıqla və məbləğini bir gəvdiləşdirib təqsimləşkə türütkü bulub, dövlətimizin kəsb ul ixtidarı və kəsb zəncirinin zamani vilişi səviyyəsini östürüş gerek. Cayla məvqəni öz əvzəliki qoyub, kəsb tərəqiyyatının ihtiyacı birləşdirib,
پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىشنى ئىلمىي مۇۋاپىق ئورۇنلاشتۇرۇش كېرەك. شارائىتى يار بېرىدىغان جايلارنىڭ دۆلەتلىك ئۇنىۋېرسال ئىلىم پەن مەركىزى ياكى رايونلۇق پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش مەركىزى قۇرۇشىغا مەدەت بېرىپ، ئۇنى دۇنيادا ئىلىم پەننىڭ ئالدىنقى قاتارى تۇرىدىغان ساھەلەر ۋە يېڭىدىن گۈللىنىۋاتقان كەسىپ تېخنىكىسىدا يېڭىلىق يارىتىش، دۇنياۋى پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش زۆرۈر ئامىللىرى توپلانغان جايغا ئايلاندۇرۇش كېرەك. ئۈچىنچى، پەن تېخنىكا تۈزۈلمىسى ئىسلاھاتىنى ئالغا سىلجىتىپ، ئومۇميۈزلۈك يېڭىلىق يارىتىشقا مەدەت بېرىدىغان ئۇل تۈزۈمنى شەكىللەندۈرۈش كېرەك. سوتسىيالىستىك بازار ئىگىلىكى شارائىتىدىكى يېڭىچە پۈتۈن دۆلەتنىڭ كۈچىنى ئىشقا سېلىش تۈزۈلمىسىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، دۆلەتنىڭ زور پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىشتىكى تەشكىللىگۈچىلىك رولىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇپ، دەۋرىيلىكى ئۇزاق، خەۋپ خەتىرى چوڭ، قىيىنلىق دەرىجىسى يۇقىرى، ئىستىقبالى ياخشى ستراتېگىيەلىك ئىلىم پەن پىلانى ۋە ئىلىم پەن قۇرۇلۇشلىرىغا مەدەت بېرىپ، سىستېمىلىق جايلاشتۇرۇش، سىستېمىلىق تەشكىللەش، ساھە ھالقىپ توپلاشتۇرۇشنى تۇتۇپ، ھۆكۈمەت، بازار، جەمئىيەت قاتارلىق ھەر تەرەپنىڭ كۈچىنى بىردەك ئۇيۇشتۇرۇپ، كەلگۈسىدىكى بىر پۈتۈن ئۈستۈنلۈكنى شەكىللەندۈرۈش كېرەك. ئۈنۈملۈك بازار بىلەن قابىل ھۆكۈمەتنىڭ تېخىمۇ ئوبدان بىرلىشىشىگە تۈرتكە بولۇپ، بازارنىڭ بايلىق تەقسىملەشتىكى ھەل قىلغۇش رولىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇپ، يېڭىلىق يارىتىش بايلىقىنى بازار ئېھتىياجى ئارقىلىق ئۈنۈملۈك تەقسىملەشكە يېتەكلەپ، پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىشنى ئالغا سىلجىتىدىغان قۇدرەتلىك بىرىكمە كۈچ شەكىللەندۈرۈش كېرەك. باھالاش تۈزۈمىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش قاتارلىق ئۇللۇق ئىسلاھاتلارنى نۇقتىلىق ياخشى تۇتۇپ، سۈپەت، ئۈنۈم، تۆھپە يادرو قىلىنغان باھالاش يۆلىنىشىدا چىڭ تۇرۇپ، نەتىجىنىڭ يېڭىلىق يارىتىلىش سەۋىيەسى، ئايلاندۇرۇپ قوللىنىلىش ئۈنۈمى ۋە ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتقا قوشقان ئەمەلىي تۆھپىسىنى ئومۇميۈزلۈك توغرا ئەكس ئەتكۈزۈش كېرەك. تۈر باھالاشتا پەن تەتقىقات پائالىيىتىنىڭ قانۇنىيىتىگە ئۇيغۇن كېلىدىغان باھالاش تۈزۈمىنى ئورنىتىپ ۋە تاكامۇللاشتۇرۇپ، ئەركىن ئىزدىنىش تىپىدىكى ۋە ۋەزىپە يۆلىنىش تىپىدىكى پەن تېخنىكا تۈرلىرىنى ئايرىپ باھالاش تۈزۈمىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش، ئورتاق تونۇشسىز پەن تېخنىكا تۈرلىرىنى باھالاش مېخانىزمىنى بەرپا قىلىش كېرەك. ئىختىساسلارنى باھالاشتا تۆتنى ئاساس قىلىۋېلىشنى تۈگىتىش بىلەن يېڭى ئۆلچەم چىقىرىشنى تەڭ تۇتۇپ، يېڭىلىق يارىتىش قىممىتى، ئىقتىدارى، تۆھپىسى يۆلىنىش قىلىنغان پەن تېخنىكا ئىختىساسلىرىنى باھالاش سىستېمىسىنى تېز بەرپا قىلىش كېرەك. پەن تەتقىقات كەسپىي ئورۇنلىرىنىڭ تېخىمۇ جانلىق ئىش ھەققى تۈزۈمى ئۈستىدە ئىزدىنىشىنى قوللاپ، ئۇللۇق تەتقىقات، ئالدىنقى قاتاردىكى تەتقىقات، ئاممىۋى مەنپەئەت خاراكتېرىدىكى تەتقىقات بىلەن شۇغۇللانغۇچى پەن تەتقىقات خادىملىرى قوشۇنىنى مۇقىملاشتۇرۇپ ۋە كۈچەيتىپ، ئۇلارنىڭ پەن تەتقىقات بىلەن خاتىرجەم شۇغۇللىنىشىنى كاپالەتكە ئىگە قىلىش كېرەك. پەن تېخنىكىنى باشقۇرۇش ئىسلاھاتىدا قوش ئۇسۇلنى قوللىنىپ قالماي، ئېلىش ئۇسۇلنىمۇ قوللىنىشقىمۇ ماھىر بولۇش كېرەك. پەن تېخنىكىنى باشقۇرۇش فۇنكسىيەسىنى ئۆزگەرتىشكە تېخىمۇ زور جاسارەت بىلەن تۈرتكە بولۇپ، ئىستراتېگىيەنى تۇتۇش، ئىسلاھاتنى تۇتۇش، يىرىك پىلاننى تۇتۇش، مۇلازىمەتنى تۇتۇش ئورۇن بېكىتمىسىگە ئاساسەن، ئىستىلنى ياخشىلاپ، ئىقتىدارنى ئۆستۈرۈپ، پۇل نەرسە تەقسىملەش، تۈر بېكىتىش قاتارلىقلارغا بىۋاسىتە ئارىلىشىشنى ئازايتىپ، يىرىك پىلان سىياسەتنىڭ يېتەكچىلىكىنى كۈچەيتىپ، پەن تەتقىقات ئورۇنلىرىغا تېخىمۇ كۆپ ئۆز ئالدىغا ئىش كۆرۈش ھوقۇقى بېرىپ، ئالىملارغا تېخىمۇ زور تېخنىكا لۇشەنى بەلگىلەش ھوقۇقى ۋە خىراجەت ئىشلىتىش ھوقۇقى بېرىپ، پەن تەتقىقات ئورۇنلىرى ۋە پەن تەتقىقات خادىملىرىنى چىگىش، زۆرۈرىيەتسىز تۈزۈلمە مېخانىزم چەكلىمىسىدىن ئازاد قىلىش كېرەك. يېڭىلىق يارىتىشتا كېلىپ چىقىشىغا، قەھرىمان ئاتاشتا چىققان جايغا ئېسىلىۋالماسلىق كېرەك. زور پەن تېخنىكا تۈرلىرىنى تۇرغۇزۇش ۋە تەشكىللەش، باشقۇرۇش شەكلىنى ئىسلاھ قىلىپ، ئېلان چىقىرىپ باشلامچى تاللاش، بەيگىگە سېلىش قاتارلىق تۈزۈملەرنى يولغا قويۇش كېرەك. ھەقىقىي مەسىلىنى تەتقىق قىلىپ، ھەقىقىي نەتىجە، ئەمەلىي نەتىجە ھاسىل قىلىش كېرەك. مەسىلىنى ھەقىقىي تەتقىق قىلىپ، ئىش قىلىشنى ئويلايدىغان، ئىش قىلالايدىغان، ئىشنى ۋۇجۇدقا چىقىرالايدىغان پەن تېخنىكا باشلامچى ئىختىساسلىرىنى قوماندان قىلىپ، جەڭگە ئاتلاندۇرۇپ، باش تېخنىكا ئۇستىسى مەسئۇل بولۇش تۈزۈمى، خىراجەتنى ھۆددىگە ئېلىش تۈزۈمى، ئىناۋەت ۋەدىسى بېرىش تۈزۈمىنى يولغا قويۇپ،
xizmet stajı isil olmay, şart koyu olmay, hakiki iktidari, emeli bilimi ve pen teknika kadımlarına karametini

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul materyali Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Danik Mola, stansımızın başka programları da bolsun.

Gülçehre ulanın yeniden kaçan ayrılgalıkını bilmedi. Onu küçlük içiniş ve horluk duygusu çırmıvaldı. Uzaktan boyan onun duyguları İlhamın özünü taşlamak gerekeni sezip dursun mu, o cahillikle onu sevda ilacı süyüp yaptı. Ama İlham en ahırkı peytlerce onu aldap yaptamaz mı? Gülçehre naidi testi yatağı kaydıp geldi. O, şıkılıp gelişten özünü aran tutup durup atattı. Yığılı usupa idi, lekin jığılayamayıp atattı. Özünün kergüsünü bağın sırı karangoluk içi kırıp gidip atkan dek sözmekti idi. Gülçehre bu işlerinin bir çüşbüp gelişini şunca arzu kıldı. O, uzaktan boyan keçini kündüzgü ulap, tırışçalık körüstüp, nurgun nerslerden vazgeçip, bu şehirge İlham bilen güzel kelgüsünü yartış üçün kegen emes miydi? İlham onu hazırgıca kaymaktırıp aldap kaptı. Vapasız, aldamcı. Gülçehre'nin bu hiyallarımı çoğunkur eğmini şuşurungan idi. Şun o, yeni tezli hoşunu şıgdi. Ameliyette İlham onunla pekat, siz kalbimden çoğunkur orun aldınız. Ben sizin söyümen digen. Sizin olumen demeyen. Güzel kelgüsümüz boludu digen. Kelgüsünü böyle ötküzümüz demeyen. O, yalgan sözlüğünü yok. O, Gülçehre'den hiç ners talep kığın yok. Ağır nişk doğru gelse, onun aşı muhabbetlik sözlerden, kişini eğmen durduğun salap dedin. Sehirli gücü avazdan ağır nişk gerek. Çünkü bu nersa onun hissiyatını kaymak durduğun da. Gülçehre ahırda vücudu da uzaktan bu yanı saklanıp gelivatkan şunç köp ameliyatın ayrılığan kuru hiyalları üçün öz-özden nefretlendi ve ise depşiğli vetti. Aradın kancilik vakit ötikinden, telefon kegen signal Gülçehre'ni azaplı hiyal koyundan soğurup çıktı. Telefonunu İlham urgan idi. Gülçehre, yakşımsız, ben İlham. Ha, bugün işkimiz birli tamak yeyli. Ben sizni taş kasır tez tamakhanızda saklayım. Gülçehre'nin onu tıllıqısı, bir yılın bu yankı azaplı keçirmişleri üçün onu sorakı tatkısı geldi. İlham, sen üçün soğukkan jürüküm, sürgen hiyallarım, baskan kademlerimge içinim. Sen minin toyğularımını kaymaqtırıp, hissiyatımını aldıdın. Sen de nefretlinim, deyisi geldi. Ama dakika ötmey bu hiyaldan yandı. O ilhamı boğan muhabbetini nefretke aylandıralıgan taktırdı mı, kalbide çoğunkur yıldız tartkan hürmet toyğusu onun bundak keplerini kılışığı yol koymaydı. O ahır, ben baramayım ben, dedi. Gülçehre, bugün çoğum kilim. Siz gideydiğen muhim gibim ba. Gülçehre ündemedi. Ben sizin saklayım ben Gülçehre. Üçüncü ayrımhanı saklayım ben. Onun sözlerden yanılı ötünüş mühendisi çıkmaydı. Özüge boğan işenç orğup durattı. Gülçehre ahır makul buldu. Uzaktan beri o ilham bilen uçuruşunu hiyalan tasavvur kıpkaygen idi. Bu güzel uçuruşta ikisinin hayacandan nimiklarını bilenmek kağınlarını. Özünün közleri tebessümü, köz yaşları arkalık onu ne kadar seyğin kalıqını ifadeleşini. Andın ilhamını çın kucaklap onun mühürlerden özünün yedini tepişini hiyal kıhan idi. İlham bilen uzaktan uzak paranlaşıp, ötken küllerini belli əsləb, aşı kımmetlik əsləmini arqılıq, İlhamını güzel kəlgüsüge başlap berişini hiyal kıhan idi. Lekin, bugünkü uçuruşuş uzak

Tam buyan kütken güzel uçuruş emez. Belki ümitsizlik azapkı tolgan uçuruş idi. O ayrım hanığı kirgende İlhamı kandak yüzünüşünü bilmek kaldı. Lekin İlham kızgınlıkı bilen bu onaysızlıkını tüketti. O Gülçehre'nin kolunu yenik sıkıp ahval sordu. Tamak nahaydı iştahasız yiyildi. Gülçehre İlham'ın özünün okşi ve kesbiki münasebetlik bazı gəplerine cevap verginden başka gəp kalmadı. İlham'a beşini kötürüp mü karmadı? O, ızcıl İlham'ın özüge demekçi boğalarını kütüvat etti.

İlham sözləyətqanda, Gülçihrə onun gözlərinin iftihar bilən çaxınab kətkəlikini köydü. Mən sizin mini çin həm pakiz toyğularınız bilən süydüqallıqınızını biləmən. Sizin söyğünüzgi erişkəlikim minin bəxtim. Sizin süyüş həm sizin söyğünüzgi eriş cəryani ziyadi güzəl bir cəryan. Şündaqla, bütün hayatını nurlandırıb durduğun qəmmətlik əslimə. Sizge bolğan muhabbetimni men şu çağdaki en güzel toyğularım bilen bildi orap, kalbimnin çoŋqur qaytığı orunlaştırğan men. Eyni çağda bulanı sizge etmeğanlıqımdaki sebep, men bizning söyğümizning oddi, özüňiz künip qalğan yosunda davamlaşıp atqan hayatıñızğa özgürüş elip kelişini. İntiliş, ilgirleş, hem kımmet ata kılışını ümit kılattım. Şuna bu jarayanda men sizge izcil, yetekligüçi, ilham bergüçi, haydekçilik qığuçi orunda muamele qıp geldim. Siz haqiqaten dana, aqıllıq ayalsız. Adamı süyündürgüdek derecedeki neticeleriniz bilen bu süygünün ümidini aqladınız. İlhamın avazdan haya jalanğalıqı çıkıp durattı. Közleri Gülçehre'ye 2 yıl burunqıdakla süyünüş ilgide qarap durattı. O, sözünü yen dağımlaştırdı. Süyülüş bir bəxt. Süyüş onun oxşamaydığın uzak müddətlik yeni bir xil bəxt. Çünki söyən adamın kalbide bir güzellik, tügüme söygü boğalıq üçün məlum şeyini ya ki adamı süyəliydi. Bu cəhətdə siz bəxtliksiz, həm təndaşsız güzelsiz. Siz manımışı güzellikiniz bilən hayatını süyəliksiz. Hayat hemimizge toxtumay izdeydiğin, izdegallarımızge yetkendinkin, yani yeni isteklerinin otudu küydiğin mengülük menevi intiliş atakıgın. Bu söygü sizin kalbinizni tavlaydı. Yeni mi güzel menzillerge telpündiğin arman küş kuvvetlerini beyrudu. Sizin aspirantlık hayatınız, sizin muhabbetimi bekerek hayacalandırdığın neticeler içi de ötüdü. Şu çağda siz nurgun kişilerin hürmetiye, heves kılışıga, söygüsüge erişsiz. Sizin kəsbiniz bir büyük kəsb. Bir parça yaxşı rəsimdə bir fikir, bir ideya və bir ruh buludu. Siz şula arqılıq başqalarının hayatlığı məna və güzəllik birələyisiz. Bu, hayatdaki uluğvarlıq Gülçehrə. İlham sözünü axırlaşdırdı. Arnı sükut qapladı. Gülçehrənin qəlbədə açıq bir hayacan daval qoydu. Axır o, titrəb durğan avazda, İlham, siz süyüşünü bildiğin muhabbetlik er. Mən, meyli qandaq əgər toqaylıqını başdan keçirgen bolay, ya ki azablağı yüzlengen bolay, sizden süyüğünüzgi nail bolalıgan ikən mən, özümünü bəxtlik hesablayım. Bu hayatımda sizin süyüğünlükimgi məngü ökünməyim. Mən mu, bu süyüğünü mağın ataqıgan güzel toyğuları bilən orab, kalbimden çoğunqur qeydədi saxlayım. Bəxtlik bulun, ayalınızla qədərlə. Söyü bilen azap, ümitsizlik bilen iradının almışıp durgan halı di, Gülçehrənin közlerde ihbadılıp duraddi. Qayretlik bolun Gülçehrə. Teğimi güzel kərgüsü aldığınızda. Umuşsuzluq ve qeyinciliği yoluqsınız İlham Akın'a sizgi yardımda buludu. O, İlham bilen hoşluşup satqı çıqqanda, şəhər qoğum qaranqoluqıqı çömgən bulup, Gülçehrənin kalbiga qoğumgu oxşaydığan xərə toyğula yeyilmaqdı idi. Şu kece Gülçehrə uyuqsız tanat qozdi. Onun hayalleri onu gah ötmüş

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekhimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Yeni koşulgan her bir kalem personajının obrazını tekimi yarkıllaştırışta huddu Şam dağlardın acayip bir ünüm asıl bolgandek şünçilik yakşı ünüm asıl kıldı. Hizmetkar sim kartısını elip kırgende o aşı resim üstüde ciddi işle atattı. Hazır, hazır. O hotununun kışığı çıkıp gitti. Bol demdi, maşa, hapınma, dedi o, sel uyalgan dek bolup, mulayim ahanlı külüp durup. Sendin mi ötti, mendin mi ötti? Bu işte ben özem doğurlayman. O, hotunuğu namakul bolup, andın mehmel yakalık kök serik peltosu bilen kulakçısını kiyip, resim hanısıgı çıkıp gitti. Baykı muvaffakiyetlik sızılgan resimi tört çaklık paytonda kelgen Rusiyalik mehmanlarının kuşallığı da esidin kötürülüp ketken idi. O özgeçi o resimini moşu kemgeçe hiç kim sızıp bakmagan dep oylaydı. Gerçi o resimini Rafael'nin resimigi seliştiralmısı mı? Ama o resimde ifadelengen mezmunni hiç kandak bir resimde ifadelengen emes dep biletti. Bunun da onun karışı enik idi. Şundaktı mı başkalarının o resimge berdiğen bahası kandaklı baha bolsun, onun üçün en tayin kımmetlik idi. Onu küşlük hayacanı salattı. Ulanın begen her kandak bahası en erzimes baha bolsu mu, zerricilik yerini bahalap kep kılsı mı, huşallıkta beş kökkeyi tetti. O bahalı ucularını, eserini menindim mi çoğunkır çüşünüdü dep oylaydı. Şuna başkalarının özü baykayalmağın kemçiliklerini körüstüp berişini bekme arzu kılattı. Hem daim digidek özünün resimlerini kögen ademlerinin pikirleri işçidin mesele tepip durattı. O çoğun çamdap hayacan bilen keti bitip işiknin aldığı bağanda Kölengide turgan Anna'nın gelişken kâmetini görüp, hayranla kaldı. Anna, Golden Eşef'nin tügümez geplerge kulak salgaç, özlerge karap kelip atkan o ressamga karap turup atattı. Ressam bunun anca dikkat kılmagan idi. Yakın kelgende Anna'nın şu turkudaki güzellikige tekimi tank kelip, Худди сигарт содигерни тунжи кўрганда, унинг энгикини хотирсига киргизиб олгандек, Аннанинг шу қиёфатинимо кейинки асарларга ўрнак қилиш учун хотирсига маккам ўрнатиб олди. Вронски билан Анна Голлини шефнинг дастлабки тоништириши билан бу рассамга бошқач қарашди бўлган эди. Ҳозир унинг умуми турқини кўриб Onundan tekimi könlü soğup kaldı. O otur boy, tembel, taytanla bırak mağdıgan adam idi. Beşiğe beğren şilepe, üstüge köküç serik peltu, astıga tar iştan kivalgan idi. Bolup mu onun sehralıklağı has yapılak yüzü, endikip hem özünü mağrur tutuşkı tırışıp durduğan kıyapti, Odamga ko'ngilsiz bir ta'sirat berib qo'yatdi. "Ey kiringlar," dedi u o'zini amalba parvosiz tutish qitirishib. Dalonga kirgandan keyin yonchuqdan ochqichni elib eshikni ochdi.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: su arkalık layık tallab. Kızımızdı şermende kılıvat sen. Balağı tıkıvat sen.
1: Kinez, ondak demen. Ben zaten neymiş kıptı
0: ben? Ben neymi kıldım demsen? Neymi kıgınını ben sana dep birey. Birinci, sen kızımızda talep koygan yigitlerini üzen çıllap geldin. Bu iş ayetle bütün Moskova'yı pürketidu. Bu turgan gep. Eğer oturuş teşkilimek istiyorsan, üzen tallıgan yigitlerini la. Bugünkü de kızımızda teklif koygallarını la çakırmay. Bayvetçilerinin birini koymay, hemisini çakırsan, tansu ötküzüp versen yakışın mantı. Ben sen çakırgan o yigitlerden bizar. Şunçilik bizar ben. Sen bu kılıkın bilen kızımızın beşini aylandırı ütüpsen. Levin uladın mın yakşı. Peterborg'un o begzadılarının hemisi kudu maşinini yasap çıkan dek bir kalıptın kesekleri. Buzuk ne mile? O ne milenin ecdadi padişahı olsun mu? Benim kızım ondaklığa muhtaç emez. Hürmetlik radyo anlıkçılar, Anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunlarda Bolovatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: g'oyaga, e'tiqodga, tirishchonlikka ehtirom.
1: Sağlamlık bastığımızda.
2: Talondagi ichkilik kodni saylasaklar, yemaklarning ishlab chiqarilgan o'rni, tekshirib o'lchash uchuri qatorlarini ko'ra olamiz. Xotirjam sotib ola olamiz.
3: Qormiga tuz shakarni azroq salaydi. Obdan tanlasak, sog'lom oziqni olamiz.
1: Sog'lomlik ayiqimizda.
4: Tamoqdan keyin piyoda minish uzun umr ko'rishga foydali.
2: Velosiped bilan ish qilib berib kelsak, tenimiz sog'lom bo'ladi. Yo'l to'silishdimi qo'rqmaymiz.
1: Sağlamlık kolumuzda.
2: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
3: Derizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplışıp, mikropla yok aydı.
1: Sağlamlık her vakit yenimizde.
2: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mehalimizden muayeti bargansırı yakışı bulmakta.
1: Sağlam cungu birlikte atışımızda muhtaç.

Құты инсанланың көріш құтының ондың бірге тұғыр келеді. Бірақ, мүшінің әркетлі көріш құты инсанланы кеден көп күшілік. Қалаймқан ұшып жүрген кішік ашарет, ұшқандар кечіп жүрген чашқалланы тұғыры нишәлі алайды. Оның басқа бүркіт, таз қарағы оқшаш, күндіз әркет қылдыған құшыланың көріш дайрысы шарсыман болып, дайрысы кен. Көріш құты интайын күшілік. İnsanların görüş qutu bilan seleştirsak, insanlar faqat 50 metr yiraqlıqdaki narsalarni opochiq ko'ra oladi. Burkut bo'lsa, necha kilometr yiraqlıqdaki ulduzni ko'ra oladi. Hatto eng yuqori bo'lganda 10 kilometrga yetadi. Uy mushki yerim rang qarg'usi. Ularning rang farqlandirish iqtidori ancha yuqori emas. Garchi ular yiraqni ko'ra olmaydigan yerim rang qarg'usi bo'lsa-mu, ammo texnik kuchli harakatli ko'rish quvvati va kechilik ko'rish quvvati bor. Rangni to'g'ri farqlandirolmaslikning ularga hech qanday ta'siri yo'q. Ko'p qism rang qarg'usi sut emguchi hayvonlarga o'xshamaydigani, qushlar, hatto insonlar ko'ra olmaydigan ultra binafsha nur va magnit maydonni ham ko'ra oladi. Sut emguchi hayvonlarning ko'zida bir xil konusman hujayra bor bo'lib, ko'z almasiga kirgan nur signalini bir taraf qilib, cho'ng minga yetkazib beradi. O'xshash bo'lmagan ranglarni ko'rsatish funksiyasiga ega. Bu ko'rish piramida hujayrasi deb ataladi. O'xshash bo'lmagan shakldagi ko'rish piramida hujayrasi o'xshash bo'lmagan ranglarni his qila oladi. İnsanların gözdə qızıl, yeşil, kök, üç xil rəngni sezdigən görüş piramida hüceyrəsi buludu. Nurgun sistemgüçi hayvallarda faqat iki xil var. Quşların əsasi cəhətdən 4 xil görüş piramida hüceyrəsi buludu. Artıq bir xil ultra binəpş nurni sezə alaydı. İnsanların üç xil görüş piramida hüceyrəsi təxminən 1 milyon xil rəngni fərqləndirə alaydı. Quşların gözdəki dünyanın rəngi texim mol. Bu quşların paylarının texim rəngarəng yönəlişə qarab tərəqqi qilishiga turtki bolğan. İnsanlar faqat asob orqaliqla ko'ra oladigan ultra binafsha nur qushlarning dunyosini texmarangdar qilgan. Qushlar ko'rish sezimiga tayinlar, yemaklik, olja va o'zining jo'risini to'g'ri topa oladi. Kishilar qushlarning ko'zidagi dunyoning qanchalik rang-barang ichkanligini tasavvur qila olmaydi. Tadqiqotlarda ma'lum bo'lishicha, qushlarning ko'rish sezimi sistemasida yana yer sharining magnit maydonini ko'ra oladigan bir yurish sezish iqtidori bor ekan. Bu iqtidor balkim fasl qushlarining necha ming kilometr uchsimi nishonda nayda az ezib qilishining sababi bo'lsa kerak. Tabiatda eng ko'p rangni ko'ra oladigan yanalar hasharatlar turdiki, bo'g'im putli hayvonlar. Asarlarisi bilan kepenak o'xshashli havodagi shaklsiz ultra binafsha nurni ko'ra oladi. Shu orqali rangi texmi chiroyli gullarni to'g'ri topa oladi. Tinch okeanning illiq dengiz rayonlariga keng tarqalgan bir xil rakning tenining rangi o'choq ham rangdor bo'g'ashqa rangdor rak yoki to'zg'oqsiman rak deb ataladi. Bu xil dengiz jallıqlarının köpençilerinin közü 21 xil körgüçi piramida hüceyresiyle ilgili buludu. Aslandaki yaçı ve krakları yatta infira kızıl nur, ultra binafş nurunu öz çıgı algan 61 xil rağını pərqlendir alaydı. Olanın nəzirdeki dünyanın nə qədər rəngaran şikayelikini paras qığılıb olmaydı. Əgər keçide müşk yaplak kuşurab qalsınız, onun avazı sürüp bastırıpla qalmasın. Yani onun beşinin boyunu da erkin aylanışı sizinle texmi qoxdu etişi mümkün. Müşk yaplaqning eng cho'ng ko'rish bo'lingi 720 gradusga yetadi. Müşk yaplaqning sirtqi chiqib turgan quloqi yo'q. Faqat paylarning ostida tushuksimon quloq yo'li bo'ladi. Agar uning quloqini yipib turgan paylarni qayrib ichiga qarsa, müşk yaplaqning ko'z olmasida bevosita ko'gili bo'ladi. Bu sizni qo'rqitish uchun qasdan to'qigan gap emas. Amaliyotda müşk yaplaqning ko'z olmasi yumaloq shar shaklida emas, balki sal uzunroq silindrsimon bo'lib, quloq yo'liga so'zilib boradi. Müşk yaplaqning shunch cho'ng ko'zining bo'lishidagi sabab shuki, ular kechida harakat qiladi. Kechida o'rmonlikda oziqlik tutib yeydi. Shuning bilan ularning ko'zining rang farqlandirish iqtidori chekingan. Faqat nurni seza oladigan ko'p miqdordagi ko'rish xoli hujayrasi qilib, nayti cho'ng bo'lgan ko'z olmasi bo'lgan. Bu cho'ng ko'z olmasini zahmiga uchratmaslik uchun müşk yaplaq tadrijiy taraqqiy qilib, intan kuchlik bo'lgan ko'z iqi muskulini shakllantirgan. Muskullar müşk yaplaqning ko'zini aylantira olmasligini keltirib chiqargan. O avazını anlap nərsi hökm qilish üçün bütün beşini aylandırdı. Hayvanlar dalada həmişə ətrafqa toxtumay qarab tuyuqsuz hücumdan saxlandı. Müşk yaplaqning gözü aylana almagaşqa, şunaqla beşinin aldı tərəfiga yerləşqan boğaşqa körüş dairəsi başqa quşlarınıki yetməydi. Şuna ularning boynida özgəcə tədrijiy tərəqqiyat yüz berib, beşinin aylanış dairəsini çoğaytqan. O arqalıq özünün körüş bolonunu toliqlay alaydı. Biroq tabiat dunyosida bir xil hayvon müşk yaplaqning aksichi bo'lib, uning gözü aylanıpla qalmasdan yana ikki gözü ayrım-ayrım alda o'xshash bo'lmagan yo'nalishga burila oladi. Qarmoq xuddi mexanikali qurilmaga o'xshaydi. Bu dal xameleonning alaydaligi. Xameleon daraxtda yashaydi. U tili bilan daraxtdagi kichik qurtlarni tutib yeydi. Badan uzunligi aran 51 dan 52 santimetrgacha keladi. Harakati nihoyatda osta. Hayvonlarga nisbatan aytganda harakatining osta bo'lishining yaxshi tarafi shuki, issiqlik sarfiyati oz bo'ladi va ko'p yemaklik topa olmagan holatimi oshqanmaydi. Lekin o'xshashli bir ziyonli tarafi bor. Ya'ni olji izdiganda harakatchanligi tuvallab ketadi. Oljani osonlik qochirib qo'ydi. Shunga xameleon o'zining ko'zini tadrijiy taraqqiy qildirib, telekameraga aylantirgan.
ішкі көзі бешінің ішкі тәрпіде

0: gürlükte güllerini soğurman.
1: Cümekni çın etmepti. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
0: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
1: Baskını su deryağa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
2: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ormanı tapsın.

Bermeslikte oylaşılan mühim amil hesaplanıdı. Qarz alğıcı qarz pulunu bütün günü boyunca işletmesə, məsələn, qarz pulunu yuqur istimallıq buzub çeçiş, qamar oynaş qatarlıqlarına işləsə, qarz bərgücünün qarz pulunu vaxtıda qaytırveliş xəyibini aşırıydıdı. Bu misalda Şaucan anısını davalıdış üçün Xiaoming'den qarz alğan. Qarz pulunu alğandın giyin Şaucan qarz pulunu qamar oynaşıqı işlətkən. Xiaojiang Xiaoming bilan tuzgan bitimga rioya qilmaylik qilmasdan Xiaomingni qarz pulini qaytirib ololmaslikdek noaytik yuqori xavf-xatarga duchor qilgan. Garchi bitishgan qarz pulini qaytirish muhliti to'shmagan taqdirdimi, Xiaoming axtalab qonun dasturining 673-moddasidagi belgilamaga asosan Xiaojiangdan qarz pulini muhlatdan burun qaytirishni talab qilsa bo'ladi.

Sevimli radyo anlıkçılar, yaxşı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni köyler sizge hemrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küy yukulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan cüşkün kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle, üzülmez melodiya programımızda. Hen ondak da bu muziki güzarlıkı kadem bilsinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurlim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğgulağı tolgısı. Hen ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Sevimli radyoloji dostlar, programımızın da almıştırmamız. Biz sevgi muhabbetini şundak deyip eyt alayımız ki, sevgi o bahar, sevgi o ıllık şamal, sevgi o vapa, buruç, ahlak ve beğişlaşını özü çıkan bir ıllık dünya. Siz bu sevgi dünyasına kadem baskınınızda, sevginin dünyadaki en güzel, sırlık nesikerlikini çokum his kılıp yetsiz. Sevgi o miskin dilla hoşallık beğişlap, bütün dünyanı özünün ıllık nuru arkalık ıllıtıp, dünyanı rendarlıkka, mihri muhabbetki doldurduğun bir ıllık makan. Mana bu sevgi dünyası da biz tümelligen aşıklarının hoşidini, yakınlık muhabbet melodiyelerini, ulanın güzel sevgüge tolgan hikayesini anlap kanmaymız. Elbette şu güzel muhabbet hikayesi, elbette güzel melodiyeler bilen bizge hemra buludur.

Şunlaşka dostumuzga şunu tavsiye kılımen ki, tırmışının her bir küllerini yeniçi yes tuyguları ilgi kılışını unutup kalma. Ben bir kitap okuğan, şu kitapta hayat degen nime dep gelip, hayat degen menağı pürkünüp yaşaştır deydu. Ben bu gepni her bir günni menağı ilgi kılış, menilik yaşaş dep düşündüm. Şunlaşka her bir günümüzde menilik ötküzüşünü unutup kalmaylı. Yenilik yartıp yakın. Belkim keyfiyatınız başkıcı bop gelişi mümkün. Böyle kandaklı buluşunun tatlı nezer, her bir günümüz gibi olan kızgın yüz tuyluğunuzu unutup kalma. Şu nersi isimizde bulsun ki, bu hayat intayın kımmetlik. Şimdi ondak olsa, hazırlık.

Şuna aldı bilen, özünüzde obdan düşünüş bilen bile, başkalarını etraflık düşünüşke ehmiyet versinizle, siz bu dünyanın güzelliğini çoğunkur his kılalaysız. Çoğunlaşka bu dünyada kadirleşik tegişlik nerse, düşünüş ve muhabbettir. Umutsuzlukla sizin herkes baş evdirenmeydi. Turmuşunuz yeniden yeni menala otoludu. Her bir gün ola en güzel yes duygulağı tolsun. Kendi onda olsa güzel küylerimiz devamlı silah için yanraydı.

Şeymit Radyo Anlıkçılığa Merkez Xalık Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programmasının bugünkü kümmetlik dəmdirin manı müşahede ahırlaştı. Programımızı yaptırıp alınanlığa köptün köp rəhmət. Sizler bilen hoşluş olduğunu turvatı mən. Bırak ətideki programımız texımı nadir. Anlaşını hərgiz unutup kalmağı isilə. Eğer programlarımızı vaxtıda anlayanmayı qalgan bolsanla, stansımızdan radyo toruğu kırıp, xalıqan vaqtta xalıqancı anlasanla buludu. Bugünkü programımızdan məsul mühariri və kreştürgücüsü Amangül Həbibullah, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi. Mikrofon aldı da, sənin dostunla

0: ortak kuruş, ortak bahraman buluş yen endisi berpa kıldı. Mindu Mahallesi Partkomunun şucisi Wu Yinhua mındak dedi. Amma buyurduş, mahalle evetiş, idari kubul kılıştak meşgulat endisi arkalık ammanın ihtiyacını hal kıldık. Bizden ortak kurduğun orlarımız ortak meblağı çıkarıp, yalgız durduğun yaşanğalarının öydeki toksimleri ve çırağlarını almıştırışa yardım verdi. Yine konu mahallelerinin teşvikat taktisini almıştırıp, halk durmuşa ait emeli işlerini puhralarının köyündekide kıldı. Mahalle asas katlam autonomiyasının asas birliği. Dövlet idareli sistemisinin asas katlam asası. Mahalle arkalık yaşanğalla, balla katarlık halk durmuşu emeli işleri ve amuvi işleri yaxşı işlenip, amma köyün buluatkan meselelerine aktif inkas kaydırıldı. Bugün günde Liaoning'in Jinzhou şehri bina asıl uçuruşuş, kengişiş noktasının özelliğini cari kıldırıp, turmuştaki kıyım meselelerini nakmeden de hal kıldı. Zhejiang'ın Zhuji şehri yeni devirdeki Fengqiao tecrübesini yaxşı tarakki kıldırışta çıngdırıp, kent mahalle şujilleri talaş tartışlarını hal kılış ömeki barpa kılışta yenilik yaratıp, onun kanunluklukını tekşürüş mekanizmini umumizlik yolu koydu. Zhuji şehri Huandong koçu başkarımısı Hıji mahallesi partiye başyaçıksının muavin şujisi Zhuji'ye mındak dedi. Kanunluklukını tekşürüş koşunu kurulğandan bu yan, 101 ihtimal boğan nurgun zediyet maceraların saklanışımızı yardım boldı. Bu bizge kanunçılıqının kuruq gəp emesliğini haqiqi yiz kıldırdı. Mahalle gerçek küçük bozumu, likin əmi ailelere çetildi. 15. 5 yılının başlanış yılı da cayla partiya kurulisi arqılıq yetekçilik kılışını yanımı küçəyitib, Mahalle Partiya Təşkilatı Rəhbərliğindeki Ahalla Komiteti, Mülük İgilleri Komiteti, Xoculuq Mülazmet Karxalarının mas yürüşüş yen əndisi üstüde pahal izlenib, mükemmel mahalle ve xalıqı kolay turmuş çemberki kurup, Ahalilerge künül koyup yaxşı iş, emli iş kıperip, kıyınçılıkını el kıpbedi. Turalgu ve Şehir Yüzü Kulüşi Ministerliği Şehir Başkuruş Nazaratçılıkı İdarısının Muam Başlığı Xansun mundaq dedi. Biz canlıq usullarını kullanıp, Şehir Başkuruş Küşlerinin mahallelerge çöküşünü ilgir sürüp, amının el kıladığan adam tapalışı, işini bicirelişige kabalatlık kılıp, yerliknin yenlik yartış üstüde pahal izlenişige yetekçilik kılıp, xalıqnın güzel turmuş ihtiyacını texim yaxşı kandırıp, şehir başkuruş ve asas katlamını idare kılışta koş yönlüşlük küş koşumuz.
1: Stansımız xabri. Jongo Kompartiyesi Merkezi Komiteti, Jonghua Xalıq Cumhuriyeti Memleketli Xalıq Kurultayı Daimi Komiteti, Jonghua Xalıq Cumhuriyeti Goyani, Jongo Xalıq Siyasi Mesleğet Kengişi Memleketli Komiteti şunu kayğılıq çakarlaydı ki, Jongo Kompartiyesinin münevver əzası, uzak sınaqlarını ötken sadık komünizm cengçisi, közgü körüngen proletariat inqilabçısı, siyasiyon, partiya ve devletinin qalçısı rəhbiri, Jongo Kompartiyesi 14-15 növbetlik Merkezi Komiteti, Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası, Goviyen'nin sabıq zunglisi Yoldaş Curunci, kesel səbəbidin davalaş ünün bərmək, 2026-ci ili 8-ci ayının 12-ci günü saat 11-dən 6 minut ötkəndə Beijing'da 98 yaşı da vapat boldu. Yoldaş Curunci 1928-ci ili 10-ci ayda toğulğan, Hunan Çanşadın, 1948-ci ili 12-ci ayda inqilabi xizmetki qatnaşqan, 1949-ci ili 10-ci ayda Jongo Kompartiyesi'ge kirgen. O, yaşlıq, ösmürlik çağlarda vətənni qızğın söyüp, tirişip, ögünüp, olğı besişqi intilip, vətəngi cavab qaytırışqı iradı bağlıqan. 1947 yılından 1951 yılıgacha Çinhua Daşüsü'nün elektr maşinleri fakülteti elektr maşinleri yasaş kəsbide okuğan, hem de yeni demokratik yaşlar iştipakıga katnaşkan. 1951 yılından 1952 yılıgacha Şarkı Şimalı Sanayet Bosi Plan Başkarması İşlep Çıkırış Plan İşhanısının muavin müdürü bolğan. 1952 yılından 1958 yılıgacha Devletlik Plan Komiteti Yekılgu Energiya İdarisi, Universal İdarisi da grupa başlığı, Devletlik Plan Komiteti Müdir İşxanası da muavin başkarma başlığı, Devletlik Plan Komiteti Maşinsazlık İdarisi Universal

сал башқармысының муавин башлығы болған. 1958 жылдан 1969 жылғыча Дәулеттік план комитеті кадрла іштен сыртқы мектебінің оқытқышысы. Халық игілігі универсал идарасының инженері болған. 1970 жылдан 1975 жылғыча Дәулеттік план комитетінің 7 май кадрла мектебіге әмгек қылышқа түшірілген. 1975 жылдан 1979 жылғыча Нефт санаиты министрлігі Турбу Йолы идарасы электр энергия хабарлашыш құрылышы шеркеті ішханысының муавин мудири, кандидат мудир инженери, Джонго Иждымай Пәлләр Академиясы санаат ықтисад тәтқиқат ханысының мудири болған. 1979 жылдан 1983 жылғыча Дәулеттік Иқтисад комитеті Еқылғу энергия идарасында башқарма башлығы, универсал идарасының муавин башлығы, карханаларының техники өзгертішіні башқұрыш идарасының башлығы, Дәулеттік Иқтисад комитетінің әзасы болған. 1983 жылдан 1987 жылғыча Дәулеттік Иқтисад комитетінің муавин мудири, Парт корпусының әзасы, Дәулеттік Иқтисад комитетінің муавин мудири, Парт корпусының муавин шужисі болған. 1987 жылдан 1991 жылғыча Шанхай шәһәрлік парткомның муавин шужисі, шәһәр башлығы, шәһәрлік парткомның шужисі болған. О, Шанхай санаат құрылымысына тәңшеп, яңы тәрәқият әвзәлігіні қайты тәшкеліп, халқыра рықабет ұқтыдарыны күчәйтіп, сыртқы үзләнген ұқтысатыны раваждандырыш yolu да меңіші керәктеп отырғы қойып, пудуңны ічеш, ічеветішнің мағиетлік башлыныш басқұшығы керешігі түрткі болып, Шанхайның ұслағат, ічеветіш бә тәрәқиятыға яңымы ілгірліген алда пұқты асас салған. 1991 жылы Yoldash Jorungji Govyen'nin muavin zongdesi, qoşimcha Govyen ishlab chiqarish ishxonasinin mudiri, Part korpusinin shujisi, qoşimcha Govyen iqtisod sodi ishxonasinin mudiri, Part korpusinin shujisi bo'lgan. Mashina elektr energiyasi, temir yo'l qatnashi, metallurgiya, ximiya sanoati, yenik sanoat, to'qimichilik qatorliq xizmatlarga mas'ul bo'lgan. 1992 жылы 10 айда Yoldash Jorungji, Jongo Kompartiyasi 14-cü növətlik Mərkizi Komiteti 1-ci Umumi Jığınıda, Mərkizi Komitet Siyasi Bürosunun əzalıqıqa, Daimi Komitetinin əzalıqıqa saylınıp, Govyen'nin daimi xizmətlərgi məsul bolğan. 1993 жылы 6 айда Qoşımça Jongo Xalq Bankısının başlığı bolğan. О, Yoldash Deng Xiaoping'ның жәнөпні көзден кәчіргенді қылған сөзінің ройыны пал тәшвік қіліп вә ізжілләштіріп, партия 14-ci құрылтыйының ройыны ізжіл әмәлейләштіріп, ұслағат, ечеветеш вә заманулаштұрыш құрылышыға күчәп түрткі болған. Көп тәріп өзіра қәріз болып қелішіне еніқлашыны тәшкілләп yolu қойып, мәвқәні мағайеттін түзәш мәнбәдін еніқлашқы қаратып, қарқындыларының тижарет аяты күшіні ашырған. Макролық тәңшеш тізгілләшіні күчәйтеш вә яқшылашының пікір yolu, тәдбірлеріні муакимі қылып түзіп, тонышыны еніме бірлік келтіріп, иқтисадының зияды қызып кетішіні өзгертеш, пұл пахаллығыны тізгілләш, Yomşaq qonuşni ishqashurishda nurg'un alayda unumli xizmatlarini ishlagan. Maliya boj tartibini kuchayib tartib selib, maliya iqtisod intizomini chang'atib, boj ilish, boj boshqurishni kuchaytirib, maliya boj islohotini tezlatib, pul muomila tangshash tizginlash tizimini mukammallashtirgan. Ochliq bozori va setib olish, setish tuzilmasi islohotini ilgari surib, sotsialistik bozor egaligining talabiga uyg'un keladigan ochliq setib olish, setish tuzilmasini o'rnatib, dehqonlar ixtiyor qilgan asosda ochliq teraydigan cho'ng oilalar hududiga kelish, muvofiq ko'lamlik egalikni rivojlantirishni yo'l qo'ygan. 1997 жылы 9 айда Yoldash Jorungji Jongo Kompartiyasi 15-ci növətlik Mərkizi Komiteti 1-ci Umumi Jığınıda yəni bir qıtım Mərkizi Komitet Siyasi Bürosunun əzalıqıqa, Daimi Komitet əzalıqıqa saylınğan.
1998 yılı 3. ayda 9. növetlik memleketlik halk kurultayı 1. yığınıda o Govyen'nin zonliliği tayinlengen. Keyin Govyen part grupsının şujisi bolgan. Asiya pul muamele krizisinin zerbisi ve devlet içindeki pevkuladı zor kelgün apta aldı da o partiye merkezi komitetinin orlaştırışı boyunca muvafık kısış asasıdaki maliye siyaseti, pul siyasetini yol koyuştun, aktif maliye siyaseti ve puhta pul siyasetini yol koyuşka ötüp, işki ihtiyacını küçepken aitip, noktuluk sahalarının ıslahatını çoğunkurlaştırıp, iktisatının mukim tez işini saklıgan. Kesip kurulumisi, rayon kurulumisi ve şehir yezi kurulumisini umumizlik tanışıp, yukarı yeni teknikli kesipler, bolup mu uçur kesipini zor küş bilen ravajlandırıp, zamanevi mulazimetçiliknin tez ravajlanışıga pahal medet berip, iktisatın eşi süpti ve ünümünü küçep östürgen. Yezgiligi yeza dikkalları meselesini hel kılışını gevdilik orungu koyup, yezgili kurulmasını tenşeşini şaraitki karab ilgiri sürüp, yezilarda namratlarını yöleş, ronaktap duruş hizmetini küçeytip, şehir yezilarının maz terakiyatını ilgiri sürgen. Sırtkı içi bitişini kenayt edigen, eksportkı ilham berdigen bir qatar siyaset tedbirlerini kolunup, xalq pulunun kımmetini çürümestikte çantırıp, bazarını köp mənbəleştiriş strategisi ve süpet arqılıq üstünlikini igileş strategisini yol koyup, çetel məbliğini pahal cəlib kılıp, işki taşkı işki bazar, işki xil baylıqtın texim yaxşı paydalanıp, Şangan xalqıra pul muamili mərkizinin güllünüşü ve muqimliğini qatdi qoğdıgan. Ekologilik muhitini qoğdaş ve bərpa qılış salmıqını aşırıp, yer qezilme baylıq qatarlıq baylıqlarını başquruşunu küçəytip, küşünü mərkəzləşdirib noxtuluq vada rayon qatarlıqlarının bulğunışını tüzgən. Devlet karxanalarındaki iş orundan kalan iş hizmetçilerinin asası turmuş kapalıtı, işsizlik sugurtası, şehir bazar ahallarının en tüven turmuş kapalıtı tüzümünü ornutup, iş hizmetçilerinin iş hakkını nesi kaldırış, iş orundan kalan iş hizmetçilerini kayıtı iş qorullaştırış qatarlıq meselelerini zor küş bilen hel kılgan. Hükümet funksiyasını devamlıq özgertip, hükümet aparatları islahatını ilgere sürüp, hükümetin öz kuruluşunu zor küş bilen küş etken. Yoldaş Jorunji Govyen'nin zonlisi bolgandekin, yana ilgir keyin bulup, Merkezi Komitet Məxsus Komitetinin modiri, Devletlik İxtisadi Tüzlümü İslahati Komitetinin modiri, Devletlik Pentexnika Muarip Rəhbərlik Grupsinin başlığı, Govyen Sənşa Kuruluşu Komitetinin modiri, Devletlik Devlet Müdafiye Seferverlik Komitetinin modiri, Govyen Gərbi Rayonu İçiş Rəhbərlik Grupsinin başlığı qatarlıq vəzifələrini qoşumçı ötügən. İqtisadi tüzlümü islahatı, pentexnika, muarib, Gərbi Rayonu kənküləmdi İçiş, Devlet Müdafiye Sanayiti qatarlıq sahalarga nurğun yürək qınını sərib qılğan. Yoldaş Jorunji Govyen'nin muavin zonlisi ve Govyen zonlisi bolgan mezgilde, devletimiz pilallık ilgilik tüzlemesinden sosyalistik bazar ilgiligi tüzlemesine ütevatkan aşkışlık mezgilde turvat attı. Yoldaş Canzamin Yadroluğudaki Partiye Merkezi Komiteti'nin küşlik rehberliği de, o maliye baj tüzlemesi islahatıga riyasetçilik kılıp, baj adil buluş ve baj tüzümünü adilaştırış yadro kılıngan zor baj tüzümü islahatını umumüzlik yolu koyup, merkez bilen yerliknin şokokunu muvafık ayrış asasıdaki baj ayrış tüzümüdeki maliye tüzlemesini yolu koyup, yeza baj hak islahatını noktada sınak kılgan. O, pul muamele tüzleme ıslahatını pahalı ilgiri sürüp, Merkezi Bankinin fonksiyasını yanımı kalıplaştırgan. Soğudu Bankisi, taşkı perivot tüzleme, aksiye kararlılık mal bazarı qatırlıq ıslahatlarını çoğunkurlaştırıp, memleket boyca bir tutaş içibetilgen, tertiplik rıqabetleşidigan, qatlıq başkurulduğun pul muamele bazarı sistemisi bərpa kılışkı türkü bolgan. O, devlet karxanları islahatını iqtisadi tüzlümü islahatının mərkizi halqısı qılıb, mülük hukuki iniq buluş, hukuk bilen məsuliyet aydan buluş, hükümet bilen karxanını ayırış, başquruş ilmi buluş təlifi boyunca,
zamanıvi karxana tüzimi qurulışını tezlitib, dövlət igiliginin cayilişi və dövlət karxallarını özgərtib təşkilləşini strategiya cəhətdən təngşib, iş orundun qalqallar və işsizlar

0: aklının kayıtı işe oralışını, cezmen türlük amallar bilen ilgili sürüşünü, İcdimai kapalı sistemisi kuruluşunu küçeytişini təkidligen. O, Turalgı öy tüzümü silahatını ilgili sürüp, Turalgı öyünü setişini tədirce yolu koygan. Erzan, Kulay öyler asası gevdiklangan köp katlamlıq şehir bazar Turalgı öy təminat sistemisini bərpa kılgan ve mükemmelleştirgen. O, açlık oburu tüzlümüsü islahatını devamlıq çoğunqırlaştırıp, dekallarının eşinci açlığını qoğdaş bağası boyca kançilik bolsa şunçilik seti biliş. Açlık seti valguçi ve satguçi devlet karxalları on bahadı setiş. Açlık seti biliş məbliğini yepik halette yürüştürüşünü yolu koyup, açlık köp setildiğin rayullardaki açlık seti biliş bazarı ve bağasını tədirce koyup etken. Bu yana ijtimai kapalet tüzlemesi, tibbi doğra, saklık saklaş tüzlemesi, meblağ siliş, meblağ yürüştürüş tüzlemesi qatarlıq bir qatar zor islahatlarını yolu koyuşka riyasetçilik kılgan. Sosyalistik pazar ilgiligi tüzlemesinin asasi ramkisini orun tüşüne ilgiri sürgen. Devletimizden Dünya Sodi Teşkilatı'nı kereşedeki cephalıq söhbetini riyasetçilik kılıp tamamlıp, sırtkı içivetişinin ken ve çoğunqur keni işine ilgiri sürgen. Yoldaş Jorunji xalq ammasiga chonqur muhabbat bog'lagan. U hukumat xizmatchilarining o'zining xalqning chokiri ekanligini asti chang saqlab, rost gap qilishga jur'at qilib, boshqalarni ranjitib qo'yishdan qo'rqmay, aloydi bo'lib olmay, kuchlik mas'uliyatchanlik, tashabbuskorlik bilan eg'ir yukni zimmasiga elib, eg'ir qiyinchiliklarni yengib, xalq ammasi uchun amaliy ish qilib berishni butun kuchi bilan ilgari surishni ta'kidlagan. 2003 yılı 3. ayda yoldaş Jorunji Goviyen'nin zongliyilik vazifesini ötümedi. O, rehberlik oranından çekingenden kin, yoldaş Hujintao başşuciliğindeki partiya merkezi komitetini qat'i himaye kıldı ve kolladı. Yoldaş Xi Jinping yadroluğundaki partiya merkezi komitetini qat'i himaye kıldı ve kolladı. Jongochi sosyalizm uluğ işlerine izcil könül bülüp geldi. Partiya istili, paklık kuruluşini ve çirikliki karıştırış görüşünü qat'i kolladı. Yoldaş Jorunji'nin hayatı inkılabi hayat, köreş bilen ötken hayat, şallık hayat, candil bilen xalq üçün hizmet kılgan, komünizm işlerine özünü beğişlegan hayat. Onun vapatı partiya ve devlet üçün zor yoktiş. Biz qayğını küşke aylandırıp, onun inkılabi ruhi, Ali Canap pəzileti və isil stildin öğünüb, yolda Xi Jinping yadroluqdaki partiya mərkizi komitetinin ətrapıqı teximiz hiç uyuşub, Jongochi sosializm uluğ bayrıqını igiz götürüb, Xi Jinping yeni dəvir Jongochi sosializm ideyesini umumüzlik izcillaşdırışımız. İşkini tikləşinin həl qılğuş əhmiyyətini çoğunqur özləşdirib, töt anı küçəytib, töt şənşini çıngatib, işkini qoğdaşını işqaşırıb, şənşini çıngatib, bir niyət, bir məqsəddə bolub, dövlətini qudret tapdırış qurulışı, millətini gülləndiriş uluq işini Jongochi zamanı ulaşdırış arqılıq umumüzlik alğı silcidiş üçün iştibaqlaşıb kürəş qılışımız kərək. Yoldaş Jorunji məngü hayat.
1: Stansımız xəbəri. Jungo Avtomobil Sanayeti Cəmiyyəti 8-ci və 12-ci günü elan qılğan sallıq məlumat qarğanda bu il 7-ci ayda yeni energiyelik avtomobillərinin aylıq satılış miqdarı tunca qatım 60%-dən. Cəmi igilgən nisbəti tunca qatım 50%-dən eşib, aylıq eksport miqdarı uda 2 1 milyondan eşib, küçlük eşiş vəziyyəti davamlaşqan. Bu yılın aldınqı 7 ayda dövlətimizin avtomobil işləb çıxırış və setiş məqtəri ayrım-ayrım 17.567.000 və 17.602.000 boğam. Bunun içində yeni energiyelik avtomobil işləb çıxırış və setiş məqtəri ayrım-ayrım 9.014.000 və 9.007.000 bolub, oxşəş məzgildikidən ayrım-ayrım 9.15% və 9.16% aşqan. Şimal Sanat Daşiyosi Avtomobil Kəsbədəy Yenlik Yartış Tətqiqat Mərkizinin müdiri Ji Xiuhun mündaq dedi. Yeni energiyelik avtomobilinin sınıb giriş nisbiti ayma ay tiz sürəti eşib atıdı. Xeridarlarının işletiş təsiratı cümlədən bəzi yeni məsələtlərinin tiz sürətdə bazarğı silinişi, puxralarının yeni energiyelik avtomobilik boğan alqışıqa və ehtiyacının eşişiqa türtkü boldu. 7-ci ayda 1 milyon 43 min

Aralaşkıcı iki tarafının terakkiyat talebine mas geliş gelmesliğine bağlı. Afrika Elleri İttifakı, Afrika Elleri İttifakı çoğun kuruqluğunun sünni akıl stratejisi de yezikliği davalaş, muharib ve yerlik tilini qoğdaş qatarlıq aldın sahalarda sünni akılını kullanışını ilgir sürüşünü təkidledi. Bu yöneliş Cungo'nun 15. 5 yıllık yerik plan programısıdaki sünni akıl koşulgan erket layihesine yüksek derecede maskeledi. Yakın yıllardan bu yan Afrika bilen Cungo'nun sünni akıl sahasıdaki hemkarlıkının yarkın noktaları köpeydi. Meselen, Afrika'daki 50 neçhil asaslık yerlik tilinin garip modelideki yetersizliği karata, Cungo'nun menbe içiş ekologiyesi Afrika'nı terakki kıldırgıçlarını azırak tenşeş porusu bilen təminledi. Afrika'daki yerimge yakın işkorulaşkan nopusunu kabul kılgan yezgilik sahası karata, Cungo'nun AI teknikisi kesellik ve aşaret zeyindin del cayda aldın signal veriş ve mesulat miktarını mülçerleşke yardım bir batıdı. Yakında 2026 yıllık Dünya Sünni Akıl Jığını ve Sünni Akıl Dünyavi İdare Kılış Yukarı Derecelikli Jığını Şanghay'da ötküzüldü. Dünya boyunca tunci sünni akıl sahasıdaki müstakil hükümetler ara halkıra teşkilat Dünya Sünni Akıl Hemkarlık Teşkilatı resmi kuruldu. Bu, Cungo'nun 15. 5 yıllık yerik plan programısını emilleştiriş iradesi ve hareket gücünü namayan kıldı. Uzaktan bu yan halkıra sünni akıl xavipsizliği ve etika idare kılışta terakki kılvatkan devletlerinin tüzümlük söz kılış hukuki kemçil boldu. Dünya Sünni Akıl Hemkarlık Teşkilatı'nı kurguçı 29 əza dövlət içində Alcıriya, Efopiya, Keniya, Cənubi Afrika qatarlıq 10 Afrika dövləti var. Cungo yenə tərəqi qılvatqan dövlətlərini 5000 Sünni Akıl məxsus tədqiqat tərbiyyələ sanı bilən təminləşkə. Afrika İhtibaki qatarlıqlağı yüzlünüb, xəlqıra Sünni Akılını qolunuş, həmkarlıq mərkizini kuruşqı vədi bədi. Cungo başını ahir emili hareketi arkalık hakiki köp terapçilikini emeliyet görsetti. Afrikalıları ihtibakı bilen Cungo'nun çoğunkur cipsilişi, yerşarının canıbının pentechnikada özgü tayini kudret tepeş ve ortak gülünüş üstü de izniştek ortak yürek sadasıga vekillik kılıdı. Cungo'nun 15. 5 yıllık planı yolu koyuldu. Cungo'nun ilgar texniki coğlanması, içibetilgen ekologiya ideyesi Afrika'nın coş urup ravajnavatkan rəqəmləşkən tip özgərtiş ehtiyacı bilen küşlük maslaşmaqda. Afrika bilen Cungo'nun kol tutuşup içibetiş, umumijlik nəb yetküzüş arqılıq adil, muvafiq bulgan dünya sünni əqalını idar qılış sistemisini bərpa qılıp, Dünya sünni akıl terakkiyatı ve idare kılışka yer şiarının cenubinin üzlüksüz küş koşuşunu ümit kılımız.

Hürmetlik radyo anlıqçıla. İran yakında Hormuz Boğaz'da katnaş başlaş meselesine çöğerde, bir tereptin Oman bilen katnaş başlaş doğrusu kelişim asılı kılışka az kılgallığını bildirse, yeni bir tereptin Amerika'ya Hormuz Boğaz'ını kayti içişinin aldıngı şartını otturgu koydu. İran yine Hormuz Boğaz'ını kayti içiş aşmaslık İran-Oman kelişimi bilen münasebetsiz. Bu, Amerika'nın alaqadar şartlarını kabul kılış kılmaslıkıga bağlıq dedi. Tehlilçiler Hormuz Boğazı İran'ın strategilik menfaatini kolu keltürüştüki muhim fişkisi. Hormuz Boğazı'da normal katnaş başlaş başlayalmaslık, yanıla Amerika bilen İran'ın küsünü şişiga bağlıq dep karıdı. Hormuz Boğazı'nı kayti içiş istihbali mürekkep bulavatkan ehvalda, rayondaki nurgun devletler Hormuz Boğazı'dan ayınıp ütüp energiye toşşini talladı. Bırak mütexessisler bu energiyadan ibaret boğaz hem Amerika bilen İran'ın növetki ägip ötkülü bulmaydıgan yadrolu karalması hem yer şari energiye təminat sistemisidiki oranını iliş təs bulgan halkılıq tüyün dep körsetti. İran yeni şart koydu. İran'ın diplomatiya ministeri Araqçı 8. ayının 8. günü İran bilen Oman Hormuz Boğazı'da katnaş başlaş meselesi hakkadaki söhbütünün yakınlaşışı doğrusu da kelişim hasıl kılgallıqını. İki tarafının bir vaqtlıq liniye bekitivatkallıqını bildirdi. Lekin o şunun bilen bir vaqtta bu Hormuz Boğazı'nın kayıtı içildiğallıqdan derek vermeydi. Hormuz Boğazı'nın içi vetelişi yana başka şartlarga bağlıq dep takitledi. İran taratkullarının şu gündeki haberde mındak deyildi. İran Ali Devlet Xavipsizlik Komiteti'nin katibi Zulqadir İran'ın Amerika otur koygan Hormuz Boğazı'nı kayti içi şartını ilan kıldı. Bu Amerika İran ve onun rayonudaki itibagdaşlarına kartılığan herbi hareketini mengü toxtutuşu. İran'a kartılığan deniz üstündeki kamal kılış ve barlıq cazanı bikar kılışı. İran'ın tonutulgan mülkini kaytırıp berişi hem de ziyanını tölep berişi kerek katarlıqlarını öz işiga alıdı. Zulqadir, eğer Amerika öz hareketini özgertmese, Hormuz Boğazı takılış altını saklaydı dedi. Tehlilçiler mundaq dep karıdı. İran'ın Amerika'ya koygan şartı İran bilen Oman'ın Hormuz Boğazı'nı çördep katnaş başlayışıga aktif signal berdi. Şundakla Hormuz Boğazı'nı kayti içiş yeni sınakı duş geldi. Amerika bilen İran 6. ayının otturlarda çünüş əsletmesi imzalıgan dekin, oruç sebebinin takılgan Hormuz Boğazı bir mehal kayti içilip, İran kontrol kılıdgan şimali kısım su yolu hem de Oman terpi Amerika armisi katnaş yardımı bilen təminleydigan canubi kısım su yoludun ibaret iki su yolu şekillendi. Amerika bilen İran koş su yolu meselesi de yanı tokunuşup kaldı. İran Hormuz Boğazı'nı yana takaydıqallığını cakarladı. Hormuz Boğazı takılgandım bu yan İran bilen Oman Hormuz Boğazı katnaş meselesi doğrusu da kengeşti. Hem de yakında iki tarafının Hormuz Boğazı su yolunun coğrafiyelik koordinatını bekitiş doğrusu da birdeklik asıl kılgallığını cakarladı. Rayonu mütexessislerinin körsetişçe nöbette Hormuz Boğazı'nı kayti iç musabisi iki katlamını öz işigalıdıkken. Biri, İran bilen Oman'ın söhbeti asaslığı katnaş teknikilik orullaştırışıgı merkezleşidiken. Yani biri, Hormuz Boğazı'nı hakiki kayti içiş aşmaslık, yani la Amerika bilen İran'ın küsünüşüşüge bağlıqken. İsrailiye Devlet Xavipsizlik Tetkikatxanasının mütexessisi Lazi Zimmet mundaq dep qaradı. İran'ın karışıca onun Oman bilen bolgan söhbeti de en köp bolganı katnaşının konkret tepsilatlarını bekitiş. İki taraf kelişim hasıl kılgan takdirde mi? İran, Amerika özünün talepini kandırıştın burun alaqadar orullaştırışlarını yol koymaydı. Amerika bilen İran otursudaki ziddiyetini hel kılıştas. Yakın günlerden bu yan Amerika Zuntunu Trump ve Amerika'nın yukarı derecedik emeldarları köp kıtım Hormuz Boğazı naiti tezli içilidu dep cakarladı. Bırak tehlilçiler, Hormuz Boğazı'da katnaş başlaş meselesi Amerika bilen İran'ın ägip ötkülü bulmaydıgan yadroluk temisiga aylandı. İki taraf özra murasselleşmegen arıq görünüşte Hormuz Boğazı'nı kayti içişinin istihbali yanılı enik emas dep karıdı. İran Hormuz Boğazı fişkisidin asallıqçı vazgeçmeydi.
Amerika Kunsi Devletini İdare Kılış Taktikisi Tetkikat Hanesi Katarlık Amerika'nın Nurgun Akıllar Ömrü İran Uruş Mezgilde Asıl Kılgan Hormuz Boğazını Kontrol Kılış İktidarını Bu Muhim Su Yolunu Uzun Müddet Kontrol Kılış Tedbirge Aylandırış Üstüde İzlendi Dep Kardı. Angliya Yorik Taşöğüsü'nün Alimi Chris Fiston İran'ın pozisyesi intayın inek. Yani özünün Hormuz boğazını kontrol kılış iktidarından paylanıp, tekimi köp nepki erişidin. Özünün təlipi kandırılıştın burun, Hormuz boğazda katnaşını umumizlik əsli keltürüşke aldırmaydı, dep karıdı. Amerika, İran otturu koygan Hormuz boğazını kayıtı içi şartını kubul kılalmaydı. Təhlilçiler mundaq, dep karıdı. Eğer Trump hükümeti

Radio anlıcı dostlar, tövenden başucu Xi Jinping'nin 2021 yılının 5. ayının 28. günü Jongo Pelle Akademiyası'nın 20. kıtımlık akademik layığını, Jongo İnjinerlik Akademiyası'nın 15. kıtımlık akademik layığını ve Jongo Pen Teknika Cemiyeti'nin memleketlik 10. kurultayda kılgan pen teknikada yukarı seviyede özüge tayiniş, özünü kudret taptırışını tırışıp işka aşırış gerek namlık sözünün bir kısmını anladığımız.

Bugünkü dünyada 100 yıldımı körülüp bakmağın zor özgürüş tezlişi atıdı. Halkıra muhit, çigiş hem mürekkep bolu atıdı. Dünya ıqtisadi pes koygu çüşüp kaldı. Dünyavi kesip zanciri, təminat zancirini kaytı bərpa kılışka doğru kilu atıdı. Mokumsızlık, iniksizlik roşen köpeyi atıdı. Yeni taşıman öpki yaluğu yokumunun təsiri iken hem çoğun bolu atıdı. Dünya ilişka tətür yol tutuş, yek tərəpçilik, korukçılık fikri iqimi yoşurun kutura batıdı. Pen teknikada yenilik yartış, xalqıra strategiyelik küsini şiştiki asaslıq cən meydanı bop kaldı. Pen teknikinin yukarı pəllisini çördüyen rıqabət mislisiz keskilleşti. Biz küşlük külpət enini saxlap, ideyevi təyarlıq və xizmət təyarlıqını toluq obdan kılışımız şart. Növette, yeni bir növetlik pen teknika inqilabi ve kesip özgürüşü şıkandak terakki kılıp, pen tetkikat endisi de çonkur özgürüş bolu atıdı. Pelle girelişip, yuğurlup, üzlüksüz terakki kılıp atıdı. Pen tekniki bilen, ixtisadi, ijtimai terakkiyat tez sınış atıdı. Yuğurlup atıdı. Pen teknikada yenilik yartış roşen kengiyip, makro dünyadaki asman cisimlerinin hareketi, yıldız sistemisinin özgür işi, alemnin peyda buluşu dek çoğun sahalardan tartıp, mikro dünyadaki gen tahrirleş, zerich kurulması, kimatlık tanşeş kontrol kılışkışı bulgan küçük sahalarının hemisi, bugünkü dünya pen teknika terakiyatının en oldunki sepi hesaplanıdı. Pen teknikada yenilik yaratış, roşen çoğun kuruluşup, yirak alem boşluğunu tahşürüş, pen teknika rıqabetideki yukarı pelle bop kaldı. Çonkur deniz, çonkur yerini tekşürüş, insaniyetinin tabiyetini beliştiki yeni nazar dairesini üzlüksüz kenge etti. Pen teknikada yenilik yaratış roşen tezlişip, uçur teknikisi, sünni akıl vekillikideki yeniden gülünüvatkan pen teknika tez terakki kılıp, zaman, makan ve kişilerinin biliş dairesini zor derecede kenge etti. İnsaniyet, Adem, maşina, maddeden ibaret, üç sürü

özelliğini cari kıldırıp, ul tetkikatdaki asasi koşunga ve pen teknikada zor böz şasıl kılıçtaki cengivar koşunga aylanış gerek. Tetkikatçıl Ali Mektep'le kuruluşunu devletin stratejilik nişanı, stratejilik vazifesi bilen cepsulaştırışını küçeytip, ulluk, aldın Katar'daki izdiniş ve aşkışlık teknikada böz şasıl kılıçını küçeytip, Cungoça alaydilik, Cungoça uslup, Cungoça salapetki ige pen sistemisi, edim sistemisi, söz sistemisini tırışıp berpa kılıp, közgü körüngen tehimikip ıhtısaslarını yetiştiriş için töp koş gerek. Pen teknika başlamcı karhanları bazar ihtiyacı buluş, toplaştırıp yanılık yartış, süp teşkilleş evzelikini cari kıldırıp, pen teknikada küçlük buluştun, karhana küçlük buluş, kesip küçlük buluş, ıhtısat küçlük buluşku ötüş yolunu ravajlandırış gerek. Karhanılarını başlam çıkılıp, yanılık yartış baylıkını biriktirip ve toplap, sahe halkıgan, ken dairde hemkarlışılgan, yukarı sıcılıkı bulgan yanılık yartış bağısını şekillendirip, kesiplerge ortak bulgan aşkışlık teknikini tetkik kılıp yartış, pen teknika neticelerini aylandırış ve kesipleştiriş, pen teknika baylıkının hem bekre kılış mulazimetini kanat eydirip, noktuluk sahelerde tür, baza, ıhtısaslıkla ve meblağını bir gevdeleştirip, taksimleşke türütkü bulup, devletimizin kesip ul iktidarı ve kesip zancırının zamanı verişi seviyesini östürüş gerek. Cayla mevkani öz özelliği koyup, kesip terakiyatının ihtiyacı birleştirip, pen teknikada yanılık yartışını ilmi muvaffak oralaştırış gerek. Şaraiti yar birdiğen Caylan'ın Devletlik Universal İlim Pen Merkezi, ya ki rayolluk pen teknikada yanılık yartış merkezi kuruşuğu medet berip, onu dünyada ilim penning oldun qatar turdigan sahele ve yeniden gülünüvatkan kesip teknikisi da yanılık yartış, dünyavi pen teknikada yanılık yartış, zörür amilleri toplangan cayga aylandırış gerek. Üçüncü, pen teknika tüzülmüsü ıslahatını algı sılcıtıp, umumüzlük yanılık yartışkı medet berdiğen ul tüzümünü şekillendiriş gerek. Sosyalistik bazar ilgiliki şaraitideki yenice bütün devletinin küçünü işkiseliş tüzülmüsünü takamullaştırıp, devletinin zor pen teknikada yanılık yartıştaki teşküllügecilik rolünü toluk cari kıldırıp, devriliki uzak, hevp hatırı çoğun, kıyılık derecesi yukarı, istihbali yakşı strategiyelik ilim pen planı ve ilim pen kuruluşları medet berip, sistemilik caylaştırış, sistemilik teşkilleş, sahe halkıp toplaştırışını tutup, hükümet, bazar, cemiyet katarlık her tarafının küçünü birdek uyuşturup, kelgüsüdeki bir bütün üstünlükünü şekillendiriş gerek. Önümlük bazar bilen kabil hükümetinin tekimi obdan birleşi götürütkü bulup, bazarının baylık taksimleştiki halkılgış rolünü toluk cari kıldırıp, yanılık yartış baylıkını bazar ihtiyacı arkalık önümlük taksimleşki yitekleb, pen teknikada yanılık yartışını algı sılcıtıdığan kudretlik birikmik şekillendiriş gerek. Bahalaş tüzümünü mükemmelleştiriş katarlık ulluk ıslahatlarını noktuluk yakış tutup, süpet, önüm, tökbi yadro kılıngan bağlaş yönleşi de çıntırıp, neticinin yanılık yartılı seviyesi, aylandırıp kullanılış önümü ve ıhtisadi icdimai terakiyatı koşkan emeli tökbisini umumüzlük, doğru eks etküzüş gerek. Tür bağlaşta pen tetkikat faaliyetinin kanuniyetine uygun kilidigan bağlaş tüzümünü orantıp ve takamullaştırıp, erkin izdiniş tipideki ve vazife yöneliş tipideki pen teknika türlerini ayırıp bağlaş tüzümünü mükemmelleştiriş, ortak tonuşsuz pen teknika türlerini bağlaş mekanizmini berpa kılış gerek. İhtisaslarını bağlaşta tötünü asas kılabilişini tüketiş bilen yeni ölçem çıkırışını tan tutup, yenilik yartış kımeti, iktidari, tökpüsü, yöneliş kılıngan pen teknika ıhtısaslarını bağlaş sistemisini tez berpa kılış gerek. Pen tetkikat kesbi orullarının tehimi callık şakki tüzümü üstüde izdinişini kollap, ulluk tetkikat, aldın Katar'daki tetkikat,
Ammivi menfaat karakterdeki tetkikat bilen şoğulanğıcı pen tetkikat hadımları koşununu mukumlaştırıp ve küçeytip, ulanın pen tetkikat bilen hatırcam şoğulun işini kapalatki iyi kılış gerek. Pen teknikini başkuruş ıslahatı da koş usulunu kolunup kalmay, iliş usulunu mu kolunuşkı mı mayır buluş gerek. Pen teknikini başkuruş fonksiyasını özgertişke, tekimi zor cesaret bilen türütkü bulup, stratejiyeni tutuş, ıslahatını tutuş, yirik planını tutuş, mulazimetini tutuş orun bekitmesiga asasen, stilini yakşılap, iktidarını östürüp, pul nersi taksimleş, tür bekitiş katarıklığa bevasta arılışını azaytıp, yirik plan siyasetinin yetekçilikini küçeytip, pen tetkikat orullarga tekimi köp öz aldığı iş görüşü hukuku berip, alımlığa tekimi zor teknika luşayını belgileş hukuki, ve xiracet işiltiş hukuku berip, pen tetkikat orulları ve pen tetkikat hadimlerini çekiş, zörüriyetsiz tüzülme mekanizm çeklemesinin azat kılış gerek. Yenilik yardışta kelip çıkışıga, kahırman ataşta çıkan caygı esil olmasılık gerek. Zor pen teknika türlerini turguzuş ve teşkilleş, baş kuruş şeklini ıslah kılıp, ilan çıkırıp başlamçı tallaş. Bəygigi siliş qatarlıq tüzümlərini yolu qoyuş gerek. Həqiqi məsəlini tədqiq qılıb, həqiqi nəticə, əməli nəticə hazır qılış gerek. Məsəlini həqiqi tədqiq qılıb, iş qılışını oylaydıqan, iş qılalaydıqan, işini vücud çıxıralaydıqan pən texnika başlamçı ixtisaslarını komandan qılıb, cəngi atlandırıb, baş texnika ustusi məsul buluş tüzümü, xıracətini hüddü giliş tüzümü, inavət vədisi bir iş tüzümünü yolu qoyub, Xizmet stajı isil olmay, şart koyu olmay, hakiki iktidari, əməli bilimi ve pen texnika xadımlarına karametini körstüdüğün şarait yartıp eriş gerek. 4. İcivitilgen yenilik yartış ekologiyası bərpa kılıp, dünyavi pen texnikini idarı kılışı katmış gerek. Pen texnika dünyaviliğe, devirçalıqı ige, o insaniyetinin ortak paylıqı. Terakkiyat bilen xavfsizlikni bir tutaş planlap, yenilik yaratışını dünyavi nəzər bilen planlap ve ilgiri sürüp, dünyavi yenilik yaratış toruğu pahalısını işip, dikkatini kelimat özgürüşü, insanların sağlamlık qatarlık meseleleri merkezleştirip, her kaysi dövlet pen tətqiqat xadımları bilen birleşip, tətqiq qilib yaratışını küşeytiş gerek. Xalqara büyük ilim pen planı ve büyük ilim pen kuruluşunu teşebbüskarlık bilen layihalab ve başlamçılık bilen teşebbüs kılıp, dünyayı yüzlengen pen tetkikat fondu tesis kılış gerek. Pen texnika terakkiyatının ötkür kuralı buluş bilen birge, xavp xatarının mənbəsi mubub gelişi mümkün. Pen texnika terakkiyatı ilip gildiğin kaydı dokunuşu, icdimai xavp xatarı, Etika hırsığı aldın körerlik bilen muhakimi kılıp, öküm çıkırıp, alaqıdar kanun nizamla, etika cahitin təşürüş qaydisi ve nazaret kılış başkuruş ramkısını mükemmelleştiriş gerek. Dünyavi pen texnikini idarı kılışkı çonkur katnışıp, Jongo'nun əqil parasını təqdim kılıp, pen texnikini xayirlik işlağı yüzlendirdiğin mədəniyet ideyasını bərpa kılıp, Pen texnikini insaniyetge texımın yaxşı bəxt saadet keltirdiğen kılış, Jongo pen texnikisini insaniyet təqdiri ortak gəvdisi bərpa kılış kütürütkü buluş üçün texımı zor tökp koşuduğun kılış gerek. 5. Türlük ixtisaslarının yenilik yaratış hayatı küşünü urgutup, dünyavi ixtisasla igizlikini bərpa kılış gerek. Dünyavi pen texnika küşlük dövülti, Çokum bütün dünya mıhyası da ixtisaslarını cəlib qılalaydıqan, ixtisaslarını tutup qılalaydıqan, ixtisaslarını yaxşı işiltəlaydıqan bol iş gerek. Dövlətimiz pen texnikada yuqur səviyyədə özüge tayiniş, özünü qudret tapdırışını işqaşırış üçün, tegi təhdinin etqanda yuqur səviyyəlik icatcan ixtisaslarını tayinidir. İcatcan ixtisaslarını yetiştiriş, dövlət və millətinin uzaq müddətlik tərəqiyyatıdaki zor tədbir. Bugünkü dünyadaki rekabet tigi tehdin etkanda ixtisaslar rekabeti, maarif rekabeti. İxtisaslarını öz aldığı yetiştirişge texime ekmiyet veriş. İlim pen royi, yenilik yaratış ixtidari ve tənqidi təpəkkürünü yetiştirişge texime ekmiyet veriş gerek.
yaş ixtisoslarni yetishtirishga texim ahamiyat berib, dunyoviy ta'sir kuchiga ega bir

Türküm serhil pen texnika ixtisaslarını tirish barlıq keltürüp, bir türküm yeñilik yaratış kollektipini muqim qollap, teximi köp yuqur sapalıq texnika maharet ixtisaslıqları, qabil hünervelle, çoŋ döwlet hünervellerini yetiştiriş kerek. Döwletimizniñ maarifi yetük ustazlarını yetiştirip çıqalaydı. Bizde muşundaq işenç bolış kerek. Pütkül cemiyette emgeke hürmet kıladıgan, bilimge hürmet kıladıgan, ixtisaslarga hürmet kıladıgan, icadiyetke hürmet kıladıgan muhit yaratıp, ilim penni kadirleydigan keyfiyat şekillendirip, teximi köp yaşla ösmürlerini kalbige ilim pen arzusunu püküdigan, yeñilik yaratış iradesini tikleydigan kılış kerek. Çınar tikip, altın sumuruk jalıp kılguluk. Bütün dünyadaki münevver ixtisaslar toplanğan pen tetkikat, yeñilik yaratış igizlikini berpa kılıp, oliy ixtisaslıqlar, kesbi ixtisaslarının jongoğa kelip işlişi, pen tetkikat bilen şuğulnışı, almaştırışıga dair siyasetlerini mükemmelleştiriş gerek. Pen teknikada yeñilik yaratış, pen teknika hadımlarının uzak vakit serip kılışının ayrılamaydı. Pen tetkikat hadımlarının vaktiği kapalı tıkılış üçün 1961 yılıyla Merkez Pen Teknika Hanımlarının her haftada 5 gün pen tetkikat hizmeti bilen şuğulnışığı kapalatlı kılışını otturup koygan idi. Vakit kapalatlı kılgallık, yeñilik yaratış iktidarını kovduğallık. Pen tetkikat hadımlarının asaslık zihnini pen tetkikatkı kartışığı kapalatlı kılış mekanizmini berpa kılıp, pen teknika hadımlarını asaslık zihnini pen teknikada yeñilik yaratış ve tetkik kılıp yaratış politiki kartılgan kılış gerek. Pen teknika hadımları türlük mürasim, mihmandarçılık faaliyetlerine azıra katnaşsa, bunun hiç kandak zihin yok. Pen teknika hadımlarının nurgun vaktini bir kısım orunsuz kütüveliş, uzduş faaliyetlerine, zörür bulmağın bağlap ektiş, bağlaş faaliyetlerine, şekilvazlık, bürokratlık kılıdığan hılmıxıl faaliyetlerine serp kılışka herkiz bulmaydı. Hürmetli radyo dinleyiciler, biz bugünkü günüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 5. ayının 28. günü Jongo Pelle Akademiyası'nın 20. katımlık akademik layığını, Jongo İnjinerlik Akademiyası'nın 15. katımlık akademik layığını ve Jongo Pen Teknika Cemiyeti'nin memleketlik 10. kurultayda kılgan pen teknikada yukarı seviyede özgü tayiniş, özünü kudret taptırışını tırışıp işe aşırış gerek namlı sözünün bir kısmını anlattık.

Bugün programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul materyali Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklıla, stansımızın başka programları da bolsun.

Dostlarının yadıda bulunduk biz bu bir kaç günlük programımızda Aysugül Qoporning Tarım Jurnalda ilan kılıngan Söyleş namlıq povestinin ıldın kısımını anlatkandık. Gülçehre, İlham ve dostu Nadire'nin medet ilhamları bilen aspirantlık imtihandan ötüp İlham Başar geçip geldi. Şu günlerde o İlham havasında nefes aladığan bu şehirini, o daim körüp durduğun asman, olmağıdığun yollarını körüp, özünün jürgü bilen İlham'ın jürgünün bu şehirde tən soku vatkanlıqıdın tolumu hayacalandı. İlham bilen tez rak körüşünü istedi. Ama o özü pekatlı oylamağın bir cayda, özü körüşünü pekatlı oylap bakmağın bir halette İlham bilen tasadibi uçuruşu kaldı. Ondaq da İlham'ın etkalları rasmıdır. Gülçehre bu işin nisbeten kandak pozisiyatı bola. Ola kızıqsanla, deyiktanla devamlıq bugünkü radio jurnal programımızda orlaştırılan Aysugül Qoporning Tarım Jurnalda ilan kılıngan Söyleş namlıq povestinin devamıdır bolsun.

Gülçehre ulanın yeniden kaçan ayrılgalıkını bilmedi. Onu küçlük içiniş ve horluk duygusu çırmavaldı. Uzaktan bu yan onun duyguları İlhan'ın özünü taşlı bekkelikini sezip dursun mu, o cahillikle onu sevda ilacı süyüp yaptı. Ama İlham en ahırkı peytlerce onu aldap yaptamaz mı? Gülçehre naidi testi yatakı kaydıp geldi. O şıkılıp gelişten özünü aram tutup durvatattı. Yığılığı sıba idi, lekin jığlayamayı vatattı. Özünün kergüsünü bağın sıra karangoluk içi kırıp gitvatkan dek sezmekti idi. Gülçehre bu işlerinin bir çüşbüp gelişini şunca arzu kıldı. O uzaktan boyan keçini kündüzgü olup, tarışçalık körüstüp, nurgun derslerden vazgeçip, bu şehirge İlham bilen güzel kergüsünü yartış üçün kegenemez miydi? İlham onu hazırgıca kaymaktırıp aldap kaptı. Vapasız aldamçı. Gülçehre'nin bu hayallarımı çoğunkur eğmini şuşurungan idi. Şun o yeni tezli hoşunu şıgdı. Ameliyette İlham onunla pekat, siz kalbimden çoğunkur orun aldınız. Ben sizin söyümen diyen. Sizin olumen demeyen. Güzel kelgüsümüz buludu diyen. Kelgüsünü böyle ötküsümüz demeyen. O yalgan sözlüğünü yok. O Gülçehre'den hiç ners talep kığını yok. Ağır nişk doğru kese, onun aşı muhabbetlik sözlerden, kişini eğmen durduğun salap dedin. Sihirli gücü avazdan ağır nişk gerek. Çünkü bu nerse onun hissiyatını kaymak durduğun da. Gülçehre ahırda, vücudu da uzaktan bu yanı saklanıp gelivatkan, şun çüküp ameliyatın ayrılığan kuru hıyallar üçün öz özden nefretlendi ve ise depşi kılıp etti. Aradın

Gülçehre, ben bugün sizge bir yıldan bu yankı keşmişlerimle sözləp bəyməkçi bol çakırdım. Hazır sizge demekçi boğallarımın bəkli keçkip edilu atqalıqını bilmən. Gülçehre, beşini götürüp ilhamğa qaradı. Onun kalbide mürekkep hissiyatla davalğıp duradı. Vücuduğa söz titrek ulaşkan idi. İlhamın qoğur közlerde yanılı çoğur oy fikirlə əgib şürətdi. Pakırıq çaşları çırayığı söyləb beğişlə etdi. Onun aşu kən mürlərəgə aşu qetimliq ziyadı güzel kucaklaşının yedi singən idi. İlhamın avazı şıllırlap aqqan bulaq suyu oxşaş Gülçehranın kalbədəki dolqulluq dəryağı qoyuluşqa başıldı. Mən ayalım bilən toy qığan vaqtlarımda o iç-içidən bir yarqın güzellik urğub turadığan pəzilətlik ayal idi. Qoya kişinin könlünü məsqi qoçı Reyhanın özü idi. O minin kalbimge lıq tolıp durgan sögü həm bəxt. Qızım, biznin sögümüzdün etilgan gül idi. Mən kəsit ұtıq qazangan turmuşu bəxtlik, istiqballıq yaş idim. 3 yıl burun mən işkir ölkəgi 3 aylıq tərbiyin işki badim. Tərbiyiləş axırlaşıp qaytıp kəginimdə ayalımda başqıcı bir halətini ködüm. Onun mağa qığan soğuk muamilistin, onun ilgiri meni məstanlaci yaxşı gördüğün halıdın təsavvurunu qılamıqan idim. O bana tikilip karmaydı. Bir öyde yüz mü yüz oltursak mı, hatta sürgülüşüp ötüp kessek mi, onun nezarları benim cismimde bir minut mu tohtumaydı. Törülgen kapaklayıp, acırışın talep kaldı. Mən koşulmadım. Uruk tukalla arıgı kirip mi, ayalımını neydirini yandıramadı. Mən onun neymiş kıbındak bu kağalıqını ankaramay gangara ettim. Ahir o bana boğan sögüsünü bütünlə yokat kallıqını. Özünün yurtdaki başka bir erini yoktırıp kalgalıqın etkandala onunla acırışıp gettim. Onun balımızın ilip ketişegim o koşuldu. Keyin ayalım hizmetinim o yurtkı yutkep kızımını ilip ketip kaldı. Erlik hororum kattık azar yegen idi. Ayalımın kıskığını 3 ay içi de bundak özgürüp ketkerlikini əhlimge sığdıramaydım. Bir yıl aşındak çüşkürlükte ötüp gettim. Benim ayalım hem kızımın muhabbeti bilen yaşırıp durduğun jürgün muslap, açık bir hesret kadağ bop kağan idi. Kiyinkeli men Cennet'teki koş erik kentik hizmetge düştüm. Uzak ötmey sizni uçurattım. Şu gündüm başlap, menin günlerim menelik, bəxtlik tüs ilişki başıldı. Nemiş kudur sizni bir görüplü yakışlıq eskiğan idim. Siz menin kalbimdeki muzlanı eritip, illik tuyğulanı atakıgan idiniz. Bara-bara sizge boğan yesiyatım çoğunkurluşup, çoğunkur muhabbet şekillendi. Mən sizin meyinişleriniz, gep kalışlarınız, kapak türüşlerinizden yakışık öğrettim. Hatta sizin kiyimlerinizdeki tüyümünün şekilini, çaş kıskıçınızın renginimi yakışık öğrettim. Siz benim hayatımın kaydını yaşınatkan, bana hayatının güzellikini kaydını hes kıldırgan idiniz. Yakışıklığınızda hem beni unutuldurguca sehri küş bağ idi. Mən sizini söygen idim. Sizni ömürlik mehbubem kılıp tallıgan idim. Gep şu yekegende Gülçehre'ye yığı yamaştı. Ama ben kent hizmetini ahırlaştırıp kaytip gelip uzak ötmey, tasadı bir halda burunku ayalım doğru sizge haberlerini anlap kaldım. Sizge neymesini dey, kandak dey. Ayalım kökrek rakı gırıp darbop gelip, yurtdaki doktorhanda davalını bitipti. Ürümçe gelip, çoğun doktorhanlada davalı dışka unumaydıken. Kişini tekimi azatlaydıgan reallıq şu ki, bu diagnoz ayalımı 3 yıl burun. Mən işkiri ölgede tərbiyelini vatkan vaqtı koyulup diken. Bicar ayalım özün saqaymay mən dəp qarğaşqa, bu kiselinin davalı dişcər yanının meni qeynap azaplaşıdın. Özün olman jükbub qelişdin ənsirəb, məndin acırış arqılıq azabını özüge elib qelib, meni bəxtki eriştürməkci bub diken. Mən onun bu azaplıq tallışı, hem bu tallışının arkası ki küçlük muhabbetten kılçı habersiz halda onundan nefretlenip geldim ben. Demek ben ayalımın çoğunkur sögüsüge karızlar boğan idim. Aşkünlerde sizden vazgeçini bedel kıldığın tallış aldı da kançilik pücülangalıkımdan siz habersiz. Ama çokum yes kalalaysız. Ben ahır karar çıkadım. Yurtta berip ayalımdan kaydı toyhiti aldım. Hem onu kaytırıp geldim. Ben çin muhabbetim bilen onun sögüsüge cevap kaytırışka tırıştım. Onun yeniden bir gün mü ayrılmadım. Bu
bu jarayonda her ikimiz sevgi uchun badal to'lashning ne kadar qimmatli ekanligini, uningdan keladigan huzurning tangdasiz ekanligini chuqur his qildik. Muhabbat barcha kasallikning, peshkanlikning davosidir degan gap rostgan. Mana bir yarim yillik sistemlik davolanish natijasida ayolimdagi rak hujayralari butunlay yo'qolib, ayolim saqayib qoldi. Men ham qizim uchun oilamizni qaytadan yuritdik. Har qaytim ayolimni qayta tekshirishga olib borganimda, tekshirish natijasi olib cheksiz xushalik chumimiz. Hayot bilan mamatlikka chetilgan qayg'u va shodlikning turmushdagi odatdagi qayg'u va shodliklarga silishtirganda

Sevimli radyo anlıkçılar, yaxşı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni köyler sizge hemrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küy yukulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan cüşkün kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle, üzülmez melodiya programımızda. Kenundak da bu müziki güzarlıkı kadem bilsin de isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her

Sevimli radyoanlıç dostlar, programımızın davranıştırmatımız. Biz sevgi muhabbetini şundak deyip eyt alayımız ki, sevgi o bahar, sevgi o ıllık şamal, sevgi o vapa, buruç, ehlak ve beğişlaşını özü çıkagan bir ıllık dünya. Siz bu sevgi dünyasına kadem baskınınızda, sevginin dünyadaki en güzel sırlık nesikerlikini çokum iz kılıp yetsiz. Sevgi o miskin dilla hoşallık beğişlap, bütün dünyanı özünün ıllık nuru arkalık ılıtıp, dünyanı rendarlıkka, mihri muhabbetki doldurduğun bir ıllık makan. Manı bu sevgi dünyası da biz tümelligen aşıklarının hoşidini, yakınlık muhabbet melodiyelerini, ulanın güzel sevgiyi tolgan hikayesini anlap kanmayımız. Elbette şu güzel muhabbet hikayesi, elbette güzel melodiyeler bilen bizge hemra buludur.

Maqsad va burishni chingitib, partiyani umumyuzlik qattiq idora qilishni izchil olg'a siljitdi. 100 yillik cho'ng partiya inqilob xarakterlik ta'vilnish davomida texmo mustahkam va kuchlik bo'ldi. 2026 yili tarix yangi oshqushluq musobaqasiga qadam qo'yganda, g'oya va burish uchun iradasidan yanmaydigan, to'xtamay kurash qiladigan ulug' partiya o'zining 105 yoshlik dunyoga kelgan kunini kutib oldi. 7 ayning 1-chi kuni tushdan burun Jongo Kompartiyasi qurilganligining 105 yilligini tabriklash yig'ini xalq sarayida dag'dug'liq ochildi. Bosh shuji Si Jinping 1 iyul ordeniga erishguchilarga bir-birlab orden tarqitib berdi. Hamda ular bilan samimiy qo'l ilishib ko'rishdi va ularni tabrikladi. Bu Tokpikar partiya a'zolari xalq orasidan kelgan, xalq uchun xizmat qilgan, xalqqa tayangan. 100 yillik cho'ng partiya Partiya va xalq ishlari uchun ko'rinarlik to'kib qo'shgan kompartiya a'zolariga yuksak hurmat bilan ehtirom bildirdi. Ordin chaqnab, asli maqsadni jo'lalandirdi. Yig'inda bosh shuji Si Jinping Jungo kompartiyasining asl xislatini mundaq 6 jihatdan cho'nqur xulosaladi. U bo'lsa-mu, qat'iy iroda bilan haqiqatga intilib, olg'a ilgirlash yo'nalishini boshdan oxir to'g'ri egilladi. Xalq orasida cho'nqur yiltiz tortib, boshdan oxir puxta asosga ega bo'ldi. Tarixiy burishni baturlik bilan ustiga ilib, strategik tashabbuskorlikni boshdan oxir egilladi. Taraqqiyot iqimiga moslashib, boshdan oxir davrning oldida mangdi. Kurash qilishga jur'at qilib, jazman g'alaba qilish ishonchini boshdan oxir saqladi. O'zini kuchaytirish va sog'lomlashtirishga ahamiyat berib, boshdan oxir hayotiy kuchga to'ldi. Bosh shuji Si Jinping mundaq deb ko'rsatdi. Bu asl xislat Jungo Kompartiyasining nima uchun qobil ishkanligidagi oshqushluq shifr. Biz yangi amaliyotga birlashtirib, partiyaning asl xislatini o'ziksiz joriy qildirib va nurlantirib, partiyaning sifati, xislati, xarakterining mangu o'zgirib ketmasligiga, boshdan oxir kuchli ijodchanlik, uyushqoqlik, jangovarlikka ega bo'lishiga kafolatli qilishimiz kerak. Davlatni idora qilishda oldi bilan partiyani idora qilish kerak. Partiya gullansa, ondan davlat qudrat topadi. 15-ci 5 yil məzgili sosialistik zamanıvilaşdırışının asasi cəhətdən işqa aşırışının asasını puxtalaydıqan, umumüzü küçəydiqan aşqışlıq məzgil. Partiyimizdən bütün məmlikətki hər millət xalqını iştipaqlaşdırıb və yetəkləb, 15-ci 5 yilini yaxşı başlaşını qandaq işqa aşırışı kəlgüsüqə münasibətlik. Bunun əhmiyyəti zor. Başşuji Si Jinping 1-ci ayda ölkə ministerlik dərəcəlik asaslıq rəhbəri kadrla Partiya 20-ci növbətlik Mərkəzi Komiteti 4-cü ümumi yığınının ruhini ögünüş, izcillaşdırış, məxsus mühakimi kursunun eciliş mərasimində mühim söz qılıb mundaq təb görsətdi. 15-ci 5 il məzgildiki nişan vəzifələrini uğuşluq tamamlaşda, partiyanın iqtisadi, ictimai tərəqqiyyat rəhbərlik qılış iqtidarı və səviyyəsini küçəb östürüş kerek. Partiya Mərkəzi Komiteti bu yıl bütün partiyada to'g'ri siyosiy natija qarshi turg'izish va amaliyotni ko'rsatish bo'yicha o'g'inish tarbiyani qanot yaydirib, partiyalik kadrlar, bo'lib rahbariy kadrlarni xalq uchun siyosiy natija yaratish, amaliy ishlash orqali siyosiy natija yaratishda chin turishga yetaklashni qaror qildi. Chinxua dashusi Si Jinping yangi davr jungochi sotsializm ideyasi tadqiqot yurtining boshlig'i Aysilin mundaq dedi. Başuji Si Jinping siyasiy natija qarshi masalasiga boshdan oxir yuksak ahamiyat berib, bir qator cho'nqur o'ylanish va aniq ko'rsatmalarni chiqardi. Yerlikdan markazgacha Başuji o'z amaliyoti orqali oldi bilan ulgu bo'lib, butun partiyaga ulgu tiklab berdi. Bu yil bu muhim yilda Başuji butun partiyada to'g'ri siyasiy natija qarshi turg'izish va amaliyotni ko'rsatish bo'yicha o'g'inish tarbiyani qanot yoydirishni ilgari surishni o'rinlashtirdi. Bu, partiyalik kadrlarning ideyasi va harakatiga qaratilgan bir qitimliq muhim to'g'irlash bo'lib hisoblandi. Ya'ni, siyosiy natijani kim uchun yaratish, qandoq siyosiy natija yaratish, nimaga tayinib siyosiy natija yaratishdan iborat tub masalani yaxshi hal qilib, amaliy ishlash, mas'uliyatni ustiga olish orqali jungochi zamonaviylashtirishni tirishib ilgari surish kerak. Chag'allik ta'minlash amdali o'tishi bilan to'g'ri siyosiy natija qarshi turg'izish va amaliyotni ko'rsatish bo'yicha o'g'inish tarbiya butun partiyada qanot yoydirildi. Bu yildan buyon bosh shuji Si Jinping davlat ichidagi xizmat tekshirish va muhim yig'inlarda to'g'ri siyosiy natija qarshi turg'izish va amaliyotni ko'rsatishni ko'p qitim ta'kidlab, butun partiyada o'g'inish tarbiyani qanot yoydirishga aniq yo'nalish ko'rsatib berdi. Si Jinping mundaq dedi: Biz xalqni hammadan a'lo bilishda boshdan oxir ching turib, to'g'ri siyosiy natija qarshi turg'izib,

Başucu Xi Jinping, Jongo Komünistik Partisi Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun jığını riyasetçilik kıldı. Yığında mundaq dep körüstildi. Toğra siyasi netice karşı turguzuş ve emeliyeti körüstüş boyca ögünüş terbiye neticelerini müstehkemlep ve kengaytıp, her derecelik rehberi kadrlarının tekimi kötürengi ruhi alet bilen yokur sübetlik terakiyatta özlüksüz yeni netice yaratışıgı türkü buluş gerek. Partiyeni umumüzük katlık idare kılış mengü devamlışıdı. Yeni yıl kırışı bilen Başucu Xi Jinping, 20. Növetlik Merkezi İntizam Tekşürüş Komitetinin 5. Umumi yığında mühim söz kılıp, partiyeni umumüzük katlık idare kılışını tekimi yokur ölçem, tekimi emeli tedbirle arkalık ilgiri sürüp, 15. 5 yıl mezgildeki nişan vazifelerini işğa sürüşünü küçlük kapaletki ige kılış gerek dep tekitledi. Jungo Kompartiyası kurulganlığının 105 yıllıkını tebrikleş yığınında, Başucu Jungo komünistlerinin işençini çıngıtıp, davamlık küreş kılışı doğrusudaki 5 şart iniq talibini oturgu koydu. Bunun birisi, partiyin umumyüzlük katlık idare kılışını izcil ilgiri sürüş şart. Tekimi yukarı ölçem, tekimi emeli tedbirden, izcil gıca partiyimizden partiyeni umumyüzlük katlık idare kılış, öz üstüde inkılap kılışını ilgiri sürüştiki katli iradesi ve işençisi yetküzüldü. 7. ayının 25. günü Merkezi İntizam Tekşürüş Komiteti, Devletlik Reviziya Komiteti bu yılının aldıngı 20'deki bütün memleketteki intizam tekşürüş, reviziya organlarının nazaret kılış tekşürüş, karap çıkış tekşürüş ekvalını uxturuş kıldı. Uxturuşta körüstülüşçe, bu yılının aldıngı 20'de bütün memleketteki intizam tekşürüş, reviziya organları mesele yip uçudun 1 milyon 274.000'ni bir taraf kılgan. 538 mın dil oturguzgan. 413 000 kişiyi çağrı körgen. Bunun içinde ülke, ministerlik derecelik ve onundan yukarı 50 kadrga dil oturguzulgan. Ülke, ministerlik derecelik ve onundan yukarı 74 kadrga çağrı körülgen. Bu bir qatar sağlık malumatla partiyimizden çereklikke karıştırış görüşünü tekimi sergeklik bilen qatdi ilgiri sürüştiki eniq pozisiyesi ve güçlük hareketini namayan kıldı. Jungo Kompartiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu 7. ayının 30. günü yığın içip, Jungo Kompartiyası 20. Növetlik Merkezi Komiteti'nin 5. umumi yığınını bu yıl 10. ayda Beijing'de içine karar kıldı. Yığının asaslı karılmaları Jungo Kompartiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Merkezi Komiteti'ne hizmet dokulatı berdi. Partiyeni umumüzük katlık idare kılışını izcil algısız jetişke dair birkaçı mühim mesele tetkik kılındı. Yeni tarihi noktada, Jungo Kompartiyası 20. Növetlik Merkezi Komiteti'nin 5. umumi yığınında dikkat partiyenin umumüzük katlık idare kılışkı merkezleştirilip, sistemlik plan tüzülüp, yeni musabıda partiyenin başkuruş, partiyenin idare kılışının yönülüşü körüstüp berildi. Partiyenin başkuruş, partiyenin idare kılış, kancı ünümlük bolsa, iqtisadi ijtimai taraqqiyatqa şünçü küşlü kapalatlı kığılı boludu. Bu yıldın buyan Başucu Xi Jinping nurgun muhim yığınlarda, Partiya rehberliği ve partiya kuruluşunu küçeytiş meselesini tekitlep, partiyemizni, partiyeni başkuruş, partiyeni idare kılış, partiyeni güllendiriş, partiyeni kudret tapkuzuşunun yeni menzilini üzüksüz içişki yetekledi. Başucu yerlikte hizmet tekşürgende, köpkitin partiya azalları amma mulazmet merkezge birip, nek meydanda asasi katlan partiya kuruluşu hizmetigi köngül böldi ve yetekçilik kıldı. Shandong ülkesi Dezhou Shari, Lingjing rayonu, Bianlin bazarı, Shujia kenti partiya yechekisining shujisi Huang Yunju mundaq dedi. Başucu bu yerge tekşürüşke kelgende kent partiya teşkilatının partiya kuruluşidagi yetekçilik rolini yenimi jari kıldırışını ümit kıldı. Yana asasi katlamning yükini davamlıq yenikletip, kent kadrlarını ammaga mulazimat kılış, taraqqiyatni ilgiri sürüşke tekhimi köp vaqti ve zihnini ajırtışqa şarait yaratıp berişini talap kıldı. Kent partiya yecekimiz tapşırıqını əsti çın saxlap, yaşaşqa və işləşki bab kildiğen güzel yez kent kuruluşunu puxtu ilgiri sürüdü. Başucu Xi Jinping'nin rol tutup yol başlayışı arqısı da, partiyimiz partiya kuruluşdan ibarat yeni uluq kuruluşunu dəvir bilən tən ilgirligən halda alğı silcitib, yeni dəvirdə partiyeni umumüzlük qatıq idarı qılış uluq əməliyyətidə, Marksizmlik hakimiyet beşedeki partiya kuruluşunun kanuniyeti doğrusudaki stratejilik oylanışını özlüksüz çoğunqırlaştırdı. Bu nəzəriyəge ihtiyaclıq boğan həm çoxum nəzəriyə hasıl qılalaydıqan dəvir. Bu ideyəge ihtiyaclıq boğan həm çoxum ideyə hasıl qılalaydıqan dəvir. Partiya 18-ci kurultuydun buyan yolda Xi Jinping yadroluqıdaki partiya mərkizi komiteti qanda qılıp uzaq müddət hakimiyet yürgüzüdüğən Marksizmlik partiya kuruş. Uzaq müddət

bir abzas yazma kalıplarga tasalli berib, gangrashdi qalganimizda olg'a ilgirlishimizga turtki bo'ladigan bir kuchni tepayolishimizga yordam berdi. Bir qitimliq chunqurlab kitob o'qish tafakkurimizni tovlab, murakkab jamiyatga taqabil turadigan bilish iqtidorimizni o'stirdi. Lekin bu xil oziqlanish hamisha o'qish sharoitining erishchanligi va o'qish muhitining singdirishchanligiga bog'liq. Asandiki yez kanit rayonlardaki balalar o'qiydigan kitob bo'lmaslikdek qiyin ahvolga duch kelishi mumkin. Tez ritmli shaharlardaki nurg'un kishilar qulaylik o'qish bo'shlig'ining kamchil bo'lishi sababidan parch-purat uchurlarning qo'rshovida qilib, cho'nqirlab o'qish qizg'inligini yo'qotibdi. Garchi aloqa to'ridan raqamli kitoblarga erishish qulaylik bo'lsa-mu, lekin bularning ichida esillarimi, nacharlarimi bor. Nashr huquqi jihatida qalay miqanchilik mavjud. Umumiy xalqning kitob o'qishini ilgir surish dal mushu qiyin masalalarni hal qilishdan iborat. Qonun nizomlarini mukammallashtirib, umumiy xalqning kitob o'qish huquqiga kafolat qilish. Ommaviy boyliqqa mablag' selib, umumiy xalqning kitob o'qish muhitini a'lolashtirish, butun millatning ideya axloq sapasi va pan madaniyat sapasini oshirib, sotsialistik madaniyat kuchlik davlati qurishga turtki bo'lishdiki, muhim tadbirdir. Tang tutib o'rtaq boshqurish yangi vaziyati barpo qilindi. Navbatda davlatimizning umumiy xalq kitob o'qish faoliyatining ko'lami uzluksiz kengayib, mazmuni uzluksiz beyib, shaklda uzluksiz yangilik yaratilib, umumiy xalqning kitob o'qishini ilgir surish xizmatida dastlabki unum ko'rildi. 15-5 yilga qadam qo'ygandan buyon iqtisod, jamiyatning sijil taraqqiyoti umumiy xalqning kitob o'qishini texnik keng bo'shliq bilan ta'minlaydi. Olilarning go'zal turmushga bo'lgan intilishimi kitob o'qish sifatini o'stirish, kitob o'qish ta'sirotini a'lolashtirishga yangi talablarni qo'ydi. Yangi nizomning chiqarilishi dal vaqtida bo'ldi. Nizom jami 6 bob, 45 moddaga bo'lingan bo'lib, umumiy xalqning kitob o'qishini a'lo sifatlik mazmun bilan ta'minlash, kitob o'qish sifatini o'stirish, tarmoqlarning mas'uliyatini chingitish, kitob o'qish mulozimatiga qatnashish qatorliq jihatlarda konkret belgilamalar chiqarilib, partiya komiteti rahbarlik qiladigan, hukumat yetakchilik qiladigan, jamiyatdagi kuchlar qatnashadigan umumiy xalqning kitob o'qishini ilgir surish sistemasi barpo qilindi. Mablag va boylik kapalatini kuchaytirib, noya darajalikdan yuqori yerlik xalq hukumatlari o'z ma'muriy rayoni ichida bir tutash planlab maslashtirishga mas'ul bo'lish hamda umumiy xalqning kitob o'qishini ilgir surish xizmatiga kerakli xarajatni shu darajalik ma'muriyatning hamchotiq kirgizish. Tashviqot kuchini kuchaytirib, axborot taratqullaridan munavvar nashr buyumlari va umumiy xalq kitob o'qishdagi ilg'or tiplarni tashviq qilish xizmatiga mas'ul bo'lishni talab qilish. Jamiyat kuchlarining qatnashishiga ilg'am berib, ommaviy manfaatdor jamiyat tashkilotiy qatorliklar umumiy xalq kitob o'qish mulozimatiga ishlatishga mol-mulk iyon qilgan bo'lsa, qonun bo'yicha boj e'tibordan bahramand bo'lish. Nizomda tang tutib o'rtaq boshqaradigan yangi vaziyat kuchayib barpo qilinib, umumiy xalqning kitob o'qishini ilgir surish xizmatining yangi palliga ko'tarilishiga uzluksiz turtki bo'lindi. Raqamlik taraqqiyot to'lqiniga moslashish. Tilga olish qarzidigan shuki, nizomning nuqtai nazari qog'oz o'qishliklar bilanla cheklanib qolmadi. Tekshirishda ko'rsatilishicha 2024-yili 78.7% quramiga yetgan fuqaro yon telefon orqali kitob o'qigan. 38.5% quramiga yetgan fuqaro kitob anglash shaklida kitob o'qigan. Nizomda davlat raqamli kitob o'qish bilan an'anaviy kitob o'qishni birlashtirishni qo'llaydi degan nuqta ta'kidlanib, raqamli davrdagi umumiy xalq kitob o'qishining taraqqiyot yo'lanishi aniq bekitildi. Nizomda a'lo sifatli raqamli o'qish mazmuni bilan ta'minlashga turtki bo'lish o'tirib qo'yildi. Bu aloqador o'rinlar nashriyatchilik organlari, to'r supurlarini klassik mashhur asarlar, ijtimoiy pan nodir asarlari pan texnikini umumlashtirish o'qishliklari qatorliq a'lo sifatlik mazmunlarni raqamlashgan materiallarga aylantirish salmoqini oshirishga yetaklash. Shuning bilan bir vaqtda asli ijodiyatlik raqamlik o'qishliklar ijodiyatiga ilhom berib, a'lo sifatlik mazmunlarni raqamlik o'qishning yadroliq raqobat kuchiga aylantirishning zarurligidan darak berdi.
Nizamda rəqəmli kitab oxuşunu texmi qolaylaşdırıb, oqurmənlərini texmi razı qiləş aydınlaşdırıldı. Bu nöqtənin yadrosu kitab oxuş tosqını buzub taşlab, mülazimət təsiratını əlalaşdırıb, rəqəmli kitab oxuşunun paydısını texmi köp kişilərə yetküzüşdən ibarət. Bir tərəfdən, rəqəmli kitab oxuş ul əslə quruluşunu mükəmmələşdirib, ammivi kütüphanalarının rəqəmlik baylıq ambarının siğimini kengaytışını alğı siljitiş. Yeni bir tərəfdən, rəqəmli kitab oxuş mülazimiti inçiki alqılarını əlalaşdırıb, supularının məşğulat tərtibini adilaşdırışıqı ilham verib, yaşanqallar topi, meyiblar topini kolaylıq mülazimət bilən təminləş gerek. Nizamda rəqəmlik oxuşluqlarının məzmununu başqırışını küçəyitiş təkidləndi. Alaqadar tarmaqlarının rəqəmlik nəşir buyumlarını təkşürüb bekitiş mexanizmini orundub və takamırlaşdırıb, təkşürüb bekitiş ölçümünü aydınlaşdırıb, qanunsız köpəyitib besiş, hukuka dəxil tərz qiliş, məzmuni çakına, naçar buluş qatırlıq bəlgilimigi xilab qılmışlarına qatdıq zərbə beriş sürür. Bununla başqa, yenə süni əqil, çoğsanlıq məlumat qatarlıq texnikalardan paydalanıb, məzmun təkşürüb bekitiş supusu qurub, bəlgilimigi xilab məzmunlarını tez pərqləndiriş və bir tərəf qilişini işqaşırıb, rəqəmlik oxuşluqları boşluğunun texmi sab, texmi qiriblaşqan buluşuqa kapalətlik qilişqimi buludur.

Lavadimen. Bu yil Keriya nahiyasida Sabdar Göl terilgu umumiy ko'limi 31700 mo'g'i yetib, mo'besh o'solining 2000 kg'ga umumiy mahsulot qimmatining 79 million yuanga yetishi mo'ljallandi. Buning da 21000 oilaning ishqi o'rlashib kirimini ko'paytishiga turtki bo'lg'ili bo'ldi. Keriya nahiyasi dehqonlarining setish jihatiki g'am andishisini uzil kesil hal qilish uchun Xotan Chen Guang biopantexnika chaklik shirkitini kirgizib, hukumat yo'lash, korxona yurishtirish, dehqon oilalari qatnashish birlashtirilgan taraqqiyot andishisini barpo qildi. Buning da korxona har qaysi yez bozorlarida o'stirilgan sabdar gulni bir tutash setib oldi. Şirket məsuli Zhang Yongjiang bu yıllık setüleş miqdarının 12000 tonnığı yetişi mölçerlengenlikini bildirip ındaqdırı. Bu yıl her kilogramını 1 yuan 2500 bonluk baha boyunca oçuk aşkarı setüleb, dehqanlarının güllerinin setüleşidin ğam kılmaslıqıga kapalat kıldıq. Keyingi qadamda setüleş bahasını sıcıl muqimlaştırıp, işlep çıkırış, setüleş zancırını ravallaştırıp, teximi köp yurttaşının özgeci terikçilik tayınıp kirimini aşırışıgı türtkı bolımız. Ürüm şehri Davanchin rayonu Shigou yesidiki Mingmo yerdiki şöcülerini merkezlik yig'ilish başlandı. Dehqan maaş yo'li muhbirga bu yil etiz parvishi yaxshi ishlangashga shojuning osuli va supti ilgirgi yillardikidan muqim o'sganligini aytib mundoq dedi. Har mo yerdan taxminan 4000 yuandan bo'lib 20 nachi mo yerdan jami 100000 yuandan ko'proq kirim qila olishi mumkin. 8-inchi oy kirgandan buyon Chag'antoqay nahiyasidagi 130000 mo zarangza markazlik pishish yig'ilish mazgiliga kirdi. Maşınlaşkan oruç meşgulatı umumizlik kanatı yedirildi. Chag'antoqay nahiye, Qarabura yesi, Qos Qabaq kentideki dehqan Li Hutian 30 mo yerde zarangzı östürgen idi. O muhbirga maşında zarangzı uruqı oruç bilen bile zarangzı şadısını orap kaçılap yığvilip zarangzı terikçilikinin koşulma kımmetini en zor derecede kazgılı bulduğalıkını eğitip mındaktırdı. Yig'ib olgandan keyin zarangzi urug'ini yog' tortish do'koniga opirib sotamiz. Zarangzi shodasini o'rab uyga elib ketib, kala qo'ylarga yam xasha qilamiz. Zarangza Chag'antoqay nahiyasining o'zgacha iqtisodiy ziroati. Chag'antoqay nahiyalik yez egiligi yez idorasi yezgilik texnikasini umumlashtirish punktidagi yezgilik texnik xodimlari zarangzi yig'ilishining sifati va unumiga kapolat qilish uchun doimliq sayyora yetakchilik qilishni qanot yaydirib butun musofada zarangzi kasbida mahsulotni muqimlashtirib kirimni ko'paytirishga kapolat qildi. Chag'antoqay nahiyalik yez egiligi yez idorasi yezgilik texnikasini umumlashtirish punktining yez egilik texnikasini umumlashtirish tadqiqotchisi Dong Shufang mundaq dedi. Navbatda umumizlik zarangzi urug'i yig'ishning ochqichliq mazgiliga kirdik. Bu mazgilda yig'ib olish, ilmiy obtob qilish, bexatar saqlash qatorliq ochqichliq halqalarini nuqtaliq cho'rdab, yanimi ilgirligan holda texnika mulozimatini qanot yedirib, bu yil nahiya bo'yicha zarangzni omborga to'liq kirgizib, mol hosil olishga butun kuch bilan kapolat qilamiz. Amdi Abdunum rayonidagi 16 sharning avariyadan ma'lumot oldimiz. Ürümçide hava bulutluk temperatura 25-35 Celsius gradusqça. Altayda hava uçuk temperatura 17-33 Celsius gradusqça. Çöçekte hava uçuk temperatura 19-38 Celsius gradusqça. Olcuda azıraq yağmur yağdı. Temperatura 20-33 Celsius gradusqça. Portalada hava bulutluk temperatura 22-37 Celsius gradusqça. Qarmayda hava bulutluq temperatura 26-38 Celsius gradusqça. Köytündə hava bulutluq temperatura 24-37 Celsius gradusqça. Şixanzda hava uçuq bəzdi bulutluq temperatura 21-37 Celsius gradusqça. Sancıda hava bulutluq temperatura 25-38 Celsius gradusqça. Qumulda azıraq yağmur yağdı. Temperatura 26-35 Celsius gradusqça. Turpanda azıraq yağmur yağdı. Temperatura 30-42 Celsius gradusqça. Korulda hava bulutluq temperatura 28-37 Celsius gradusqça.
Aqsuda hava bulutluq, temperatura 21-dan 32 Selsiya gradusqacha. Atışda azıraq yağmur yağdı, temperatura 23-dan 34 Selsiya gradusqacha. Qashqarda azıraq yağmur yağdı, temperatura 24-dan 33 Selsiya gradusqacha. Xotanda hava bulutluq, temperatura 24-dan 32 Selsiya gradusqacha. Ürümçide hava bulutluq, temperatura 25-dan 35 Selsiya gradusqacha boladı. Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının Şinjan Xəbərləri proqramısı boyunca anlaşış verdik. Bu qədim proqramımızın tərcümanları Mehray Osman, Aminə Nurəhmət, Wang Suji, mühərriri Mədinə Mərdan, məsul mühərriri Tursun Toxta Abdulla, diktorları Batıgül Məsum ilə Nazım Muxlis. Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının Şinjan Xəbərləri proqramısını anlığınınlarına rəhmət. Слушатын абончылар терминалыны чүрсіңіз, текімі көп сәрқыл мәзмулардың қавардар бұл алайсыз.

0: Hürmetlik radyo anlıqçılar. Hemde Dünyağı Nazar programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdeyim.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar. Mən Güzel Nuruzi.
0: 2026 yılı Cungo'nun 15. 5 yıllık planının başlanışı. Cungo'nun 15. 5 yıllık yerik plan programısının sünni akıl koşulğan hareketine umumüzlük yolu koyuş inik otur koyuldu. Hem de herkesi devletler kent dairede katlaşkan sünni akılını idare kılış ramkisi berpa kılışına ilgir sürüp, ten hukukluk, özra şindigan, köp menbelik, ortak menfaatlindigan dünyavi sünni akıl içibitiş ekologisini birlikte berpa kılıp, yerşarının cenubidiki devletlerinin sünni akıl iktidarı kuruluşunu küçeytişigi medet beriş takitlendi. Bu, Afrika devletleri Katarlık yerşarının cenubidiki iktisadi gevdilerge nisbeten alayda ehmiyetki ige.
1: Amerika Koşma İştat Hükümeti ötken yılının aldınki 20'nin başlap, tamojni becini kent külemde koşup aldı. Bu, pulpa halkı besimini eğirlaştırıp etti. Amerika arkaları ve kent istimalçılığa zor zerbe boldı.
0: İran 8. ayının 8. günü Hormuz Boğaz'da katnaş başlaş meselesini çördep, bir tereptin Oman bilen katnaş başlaş doğrusu da kilişim asılı kılışka az kalgılığını bildirse, yen bir tereptin Amerika'ya Hormuz Boğaz'ını kayıtı içinin aldınkı şartını oturuğu koydu. Bırak mutakasitler, bu energiyeden ibaret Boğaz hem Amerika bilen İran'ın növetki əgip ötkülü olmaydıgan yadrolu karalması, hem yerşari energiya təminat sistemisindeki oranını eliş təsip olgan halkılıq tügün dəb görsətdi. Döyendi deyxtanla programımızdan təpsiliyi məzmullardı bolsun.

Hürmetlik radyo anıqçılar. İran yakında Hormuz Boğaz'da katnaş başlaş meselesine çöğerdi. Bir tereptin Oman bilen katnaş başlaş doğrusu da kilişim asılı kılışka az kılgallığını bildirse, yeni bir tereptin Amerika'a Hormuz Boğaz'ını kayti içişinin aldınkı şartını otturgu koydu. İran yine Hormuz Boğaz'ını kayti içiş aşmaslık İran-Oman kilişimi bilen münasibetsiz. Bu, Amerika'nın alakadar şartlarını kubul kılış kılmaslıkıga bağlıq dedi. Tehlilçiler Hormuz Boğazı İran'ın strategilik menfaatini kolu keltürüştüki muhim fişkisi. Hormuz Boğazı'da normal katnaş başlaş başlayalmaslık yanıla Amerika bilen İran'ın küsünü şığa bağlıq dep karıdı. Hormuz Boğazı'nı kayti içiş istihbali mürekkep bulavatkan ehvalda, rayondaki nurgun devletler Hormuz Boğazı'dan ayınıp ütüp energiye toşşini talladı. Bırak mütexessisler bu energiyadan ibaret boğaz hem Amerika bilen İran'ın növetki egip ötkülü bulmaydığın yadrolu karalması hem yerşari energiye teminat sistemisindeki orunlu iliş tes bulgan halkılık tüyün dep görsetti. İran yeni şart koydu. İran'ın diplomatiye ministeri Arakçı 8. ayının 8. günü İran bilen Oman Hormuz Boğaz'da katnaş başlaş meselesi hakkındaki söhbetinin yakınlaşışı doğrusu da kilişim hasılı kılgallıkını. İki tarafının bir vakitlik liniye bekitivatkallığını bildirdi. Lekin o şunun bilen bir vakitte bu Hormuz Boğaz'ın kayıtı içildiğallığından derek vermeydi. Hormuz Boğaz'ın içi vetelişi yani başka şartlarına bağlıq deyip takitledi. İran taratkullarının şu gündeki haberde mundaq deyildi. İran Ali Devlet Xavipsizlik Komitetinin katibi Zulqadir İran'nın Amerika oturup koygan Hormuz Boğazını kayti içi şartını ilan kıldı. Bu Amerika İran ve onun rayonudaki itibakdaşlarına kartılığan herbi hareketini mengü toxtutuşu. İran'a kartılığan deniz üstündeki kamal kılış ve barlıq cazanı bikar kılışı. İran'nın tonutulgan mülkini kaytırıp berişi hem de ziyanını tölep berişi kerek katarlıqlarını öz işige alıdı. Zulqadir, eğer Amerika öz hareketini özgertmese, Hormuz Boğazı takılış altını saklaydı dedi. Tehlilçiler mundaq dep karıdı. İran'nın Amerika'ya koygan şartı İran bilen Oman'nın Hormuz Boğazı'nı çördep katnaş başlayışıga aktif signal verdi. Şundakla Hormuz Boğazı'nı kayti içiş yeni sınakı duş geldi. Amerika bilen İran 6. ayının otturlarında düşünüş esletmesi imzalığındayken, oruç sebebinden takılgan Hormuz Boğazı bir mehal kayti içilip, İran kontrol kılıdgan şimali kısım su yolu hem de Oman terpi Amerika armisi katnaş yardımı bilen temilleydigan canubi kısım su yoludun ibaret iki su yolu şekillendi. Amerika bilen İran koş su yolu meselesi de yanı tokunuşup kaldı. İran Hormuz Boğazı'nı yana takaydıqallığını cakarladı. Hormuz Boğazı'nı takılgandım bu yan İran bilen Oman Hormuz Boğazı'nı katnaş meselesi doğrusu da kengeşti. Hem de yakında iki tarafının Hormuz Boğazı su yolunun coğrafiyelik koordinatını bekitiş doğrusu da birdeklik asıl kılgallığını cakarladı. Rayon mütexessislerinin körsetişçe nöbette Hormuz Boğazı'nı kayti içiş musabisi iki katlamını öz işi kalıdıkken. Biri, İran bilen Oman'nın söhbeti asaslığı katnaş teknikilik orullaştırışıgı merkezleşidiken. Yani biri, Hormuz Boğazı'nı hakiki kayti içiş aşmaslık, yanıla Amerika bilen İran'nın küsünüşüşüge bağlıqken. İsrailiye Devlet Xavipsizlik Tetkikatxanasının mütexessisi Lazi Zimmet mundaq dep qaradı. İran'nın karışça onun Oman bilen bolgan söhbetide en köp bolganı katnaşının konkret tepsilatlarını bekitiş. İki taraf kilişim hasılı kılgan takdirde mi? İran Amerika özünün talepini kandırıştın burun alakadar orullaştırışlarını yol koymaydı. Amerika bilen İran otursudaki ziddiyetini hel kılıştas. Yakın günlerden bu yan Amerika Zuntunu Trump ve Amerika'nın yukarı derecelik emeldarları köp kıtım Hormuz Boğazı naiti tezli içilidu dep cakarladı. Bırak tehlilçiler, Hormuz Boğazı'da katnaş başlaş meselesi Amerika bilen İran'ın egip ötkülü bulmaydıgan yadroluk temisiga aylandı. İki taraf özra muresselleşmegen arıq görünüşte Hormuz Boğazı'nı kayti içişinin istihbali yanılı enik emes dep karıdı. İran Hormuz Boğazı feşkisidin asallıqçı vazgeçmeydi.
Amerika Kunsi Devletini İdare Kılış Taktikisi Tetkikat Hanesi Katarlık Amerika'nın Nurgun Akıllar Ömrü, İran uruş mezgilde hasıl kılgan Hormuz Boğazını kontrol kılış iktidarını, bu mühim su yolunu uzun müddet kontrol kılış tedbirge aylandırış üstüde izlendi deb kardı. Angliya Yorik Taşöğüsü'nün alimi Chris Feston, İran'ın pozisyesi intayın inik, yani özünün Hormuz Boğazını kontrol kılış iktidarından paydalanıp, tekimi köp nepki erişidi. Özünün təlipi kandırılıştın burun, Hormuz Boğazda katnaşını umumizlik əsli keltürüşke aldırmaydı deb kardı. Amerika İran otturu koygan Hormuz Boğazını kayıtı içi şartını kubul kılalmaydı. Təhlilçiler mundaq deb kardı. Eğer Trump hükümeti İran'ın şartını umumizlik kubul kılsa, İran'a təslim bolganğa beraber bulup, devlet içindeki ammavi fikir ve rayon itibagdaşlarının köp xil besimiga berdaşlık berilmeydi. Növbette Amerika İran'ın bağı soruşuğa teki inkas kaytırmadı. Lekin şunu aldığını körbilişge buludu ki, Amerika kısa müddet içinde zor derecede yol koymaydı. İki taraf keyin yine özlerinin talepi boyunca kelişim bahanı oturgu koydu. Hatta yine harbiy tokunuş yüz beriş ihtimallığını nazardan sakıt kılmaydı. Bundan başka Hormuz Boğazı yolu da üzlüksüz yüz bergen hocum kılış vakalarımı diplomatiye söhbetige özgürüş elip geldi. Arab Birleşme Halifeligi Taratkullarının 8. ayının 8. günü haber kılışça, Ebu Zabi Devletlik Neft Şirketinin bir parahoti şu günü seherde Hormuz Boğazı'nın ötü vatkanda başkurulduğun bombının hocumu uçurgan. Oman Suudi parahotiga kartılgan hocum bu rayonda devamlık yüz berse söhbetinin ilgirleşige toskulluk kılışı mümkün deb agahlandırdı. Hormuz Boğazı'nın oranını iliştes. Növette Hormuz Boğazı'nı kayıtı içinin istihbali inikemez. Yerşari energiye bağısı devamlık davalgıp, rayondaki nefit işlep çıkarıcı devletlerini Hormuz Boğazı'nı aylınıp energiye eksport kılıştı ki seplimi layihani izdeşke kıstıdı. Amerika'nın Maliye Ministeri Besint yakında bunlarını bildirdi. Bağın sırı köp energiye transportunun Hormuz Boğazı'nın aylınıp ütüşüge ağışıp, Hormuz Boğazı strategilik muhimliğini tedirce yoktudu. Bırak tehlilçiler, Besint'nin bu sözü İran'ın Hormuz Boğazı'nı başkuruştaki söz hukukunu acizletişini məqsəd kılıdı. Hormuz Boğazı'nın yer şari energiye transport sistemisindeki muhim oranı kısa müddet içinde özgərməydi deb görsətdi. Uruş partlığından kin rayondaki nurgun neft işlep çıkarıcı devletler Hormuz Boğazı'nı aylınıp ötüdüğün energiye transport liniyesini işkiriştirdi. Saudi Arabistan'ı şarkı kısımdaki tekimi köp neftinin neftini garbi kısımdaki Yanbu portuğu yetküzüp, Kızıl Deniz arkalık eksport kıldı. Arab Birleşme Halifeligi kuruqluq yolu arkalık Paris koltuğu ve Oman koltuğunu tutaştırdığan Abu Zabi neft turbisi transport miktarını zor derecede aşırdı. İraqmu kuruqluq yolu arkalık neft eksport kılışı başladı. Taratkularının xəbri qarğanda bu rayondaki nurgun devletler Hormuz Boğazını aylınıp ötüdüğün yeni turbi türüne kuruşunu oylaşı ötüptü. Bırak təhlilçiler mundaq dep qaradı. Bu liniyeler pekat tarqaqlaştırış ve ciddi əhvalğa taqabül turuş rolunu oynayalaydı. Kısqı müddet içinde Hormuz Boğazının yadroluk oranını alalmaydı. Toşuş miktarının qarğanda səplimi liniyenin toşuş küçü Hormuz Boğazdan xilili tüven. Aşkarı sallıq məlumatı görüstülüşçe, Amerika İran uruşdan burun her günü təxminən 20 milyon tondan artıq nefet Hormuz Boğazı arqılıq toşlatdı. Hazır Saudi Arabistanı bilen Arab Birleşme Xəlifeliginin turbu yolu arqılıq her günü aran 4 milyon 700 min ton nefet toşuqılı buludu. Uzaq məzgildin qarğanda yeni transport sistemisi quruluşu nurgun qeyinçliklarığı doş gelidikən. Qatar Yerşari Məslisi boyca Otur Şərq Komitetinin yuqarı dərəcdik tədqiqatçısı Feridirik Sinidir mundaq dəb görsətdi. Səplimə əslə quruluşuğa nurgun məbləq yetidu. Onun üstügə mürəkkəb siyasi muhit və bir qədər uzun quruluş dəvriyilikəgi çetilidu. İqtisad və bixətərlik cəhətdə muvafiq əməz. Bunun başqa qismən rayonlardakı dövlətlər Hormuz Boğazığa qurulmu xarakterlik tayindu. Məsələn, Kuveyt,

Qatar ve Bahrayn Qatarlıq devletlerinin Paris koltuğudun başka deniz kırıqı leniyesi yok. Neft eksportu da bütünlüğü Ormuz boğuzgı tayındı. Kısqı müddet içinde sepleme leniye tepeş naayt qiyin. Amerika'da çıkılan New York Vaxt gezitinin maqalısı da təhlil kılınıp mundaq deyildi. Ormuz boğuzunun muhimliği toşuş ıqtidardıl emez. Texmi muhimi Paris koltuğudaki energiya eksportunun bu tar yolga yüksek derecede merkezleşkenliği de. Alaqadar sepleme layihalarının yer şarının energiya transport endisini özgertelişi tez. Örmetlik radyo anlıqçıla, yukarıda Dünya Nazar programımız boyunca anlatış bəduq. Bu qatımqı programımızın diktorları Güzelnur Roz bilen Bəxtiyar Turdi. Növətçi müharriri İmincan İsmail, nazarətçisi Qurban Sacab var.

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolu da izdihat bilen izdinavatkan, izdiniş damı da alğı ilgirlavatkan radyo amıqıcılar. Muşu vaxtınla xayirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızdan anlaşılanı karşı alımız, mən Arapat Ösenyat. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Şi Jinping'nin 2021 yılı 5. ayının 28. günü, Jongu Pelle Akademiyası'nın 20. kıtımlık akademik layığını, Jongu İnjinerlik Akademiyası'nın 15. kıtımlık akademik layığını ve Jongu Pen Teknika Cemiyeti'nin memleketlik 10. kurultuyu kılgan pen teknikada yukarı seviyede özgü tayiniş, özünü kudret taptırışını tırışıp işe aşırış gerek namlı sözünün bir kısmını anlatırız.

Radyo anlıcı dostlar, tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 5. ayının 28. günü Jongu Pelle Akademiyası'nın 20. kıtımlık akademik layığını, Jongu İnjinerlik Akademiyası'nın 15. kıtımlık akademik layığını ve Jongu Pen Teknika Cemiyeti'nin memleketlik 10. kurultayı da kılgan pen teknikada yukarı seviyede özgü tayiniş, özünü kudret taptırışını tırışıp işe aşırış gerek namlık sözünün bir kısmını anladığımız.

Bugünkü dünyada 100 yılda mı körülüp bakmayan zor özgürüş tezleşip atıdı. Halkıra muhit çekiş hem mürekkep olup atıdı. Dünya iktisadi pes koygu çüşüp kaldı. Dünyavi kesip zenciri, təminat zencirini kaytı berpa kılışka doğru kilip atıdı. Mokumsızlık, iniksizlik roşen köpeyip atıdı. Yeni taşıman öpki yaluğu yokumunun təsiri iken hem çoğun bulup atıdı. Dünya ilişka tətür yol tutuş, yek terapçilik, korukçılık fikri ekimi yuşurun kutrağı batıdı. Pen teknikada yenilik yartış, halkıra stratejilik küsünün şiştiki asaslık can meydanı bop kaldı. Pen teknikinin yukarı pellesini çördüyen rekabet mislisiz keskilleşti. Biz küçlük külpet enini saklap, ideyevi tayarlık ve hizmet tayarlıkını toluk obdan kılışımız şart. Növette, yeni bir növetlik pen teknika inkılabi ve kesip özgürüşü üçkandak terakki kılıp, pen tetkikat endisi de çonkur özgürüş bulup atıdı. Pelle girelişip, yuğurlup, üzlüksüz terakki kılıp atıdı. Pen tekniki bilen, iktisadi, icdimai terakkiyat tez sınış atıdı. Yuğurlu atıdı. Pen teknikada yenilik yaratış roşen kengiyip, makro dünyadaki asman cisimlerinin hareketi, yultuz sistemisinin özgür işi, alemnin peyda buluşu dek çoğun sahalardan tartıp, mikro dünyadaki gen tehlikeli.

Alemning özgürüşi, anning mayiti, maddining qurilmisi, hayatlikning kelib chiqishi qatarliklar ustidagi izdinish va bayqashni olg'a siljitib, tabiatni bilish pasilni keng

جۇڭگوچە دۆلەت تەجرىبە خانىسى سىستېمىسىنى شەكىللەندۈرۈش كېرەك. دۆلەت پەن تەتقىقات ئاپپاراتلىرى دۆلەتنىڭ ئىستراتېگىيەلىك ئېھتىياجىنى يېتەكچى قىلىپ، دۆلەتنىڭ تەرەققىيات ئومۇملۇقى ۋە كەلگۈسى مەنپەئەتىگە تەسىر يەتكۈزىدىغان ۋە ئۇنى چەكلەيدىغان زور پەن تېخنىكا مەسىلىلىرىنى كۈچەپ ھەل قىلىپ، دەسلەپكى يېڭىلىق يارىتىش مەنبەسى قۇرۇشنى تېزلىتىپ، ئاچقۇچلۇق، يادرولۇق تېخنىكىلاردا تېزدىن بۆسۈش ھاسىل قىلىشى كېرەك. يۇقىرى سەۋىيەلىك تەتقىقاتچىل ئالىي مەكتەپلەر پەن تېخنىكىدىن ئىبارەت بىرىنچى ئىشلەپچىقىرىش كۈچىنى تەرەققىي قىلدۇرۇش، ئىختىساسلاردىن ئىبارەت بىرىنچى بايلىقنى يېتىشتۈرۈش، يېڭىلىق يارىتىشتىن ئىبارەت بىرىنچى ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچنى كۈچەيتىشنى تېخىمۇ ئوبدان بىرلەشتۈرۈپ، ئۇل تەتقىقات چوڭقۇر بولۇش، پەللەگىرەلىشىش، يۇغۇرۇلۇش ئەۋزەللىكىنى جارى قىلدۇرۇپ، ئۇل تەتقىقاتتىكى ئاساسىي قوشۇنغا ۋە پەن تېخنىكىدا زور بۆسۈش ھاسىل قىلىشتىكى جەڭگىۋار قوشۇنغا ئايلىنىش كېرەك. تەتقىقاتچىل ئالىي مەكتەپلەر قۇرۇلۇشىنى دۆلەتنىڭ ئىستراتېگىيەلىك نىشانى، ئىستراتېگىيەلىك ۋەزىپىسى بىلەن جىپسىلاشتۇرۇشنى كۈچەيتىپ، ئۇللۇق، ئالدىنقى قاتاردىكى ئىزدىنىش ۋە ئاچقۇچلۇق تېخنىكىدا بۆسۈش ھاسىل قىلىشنى كۈچەيتىپ، جۇڭگوچە ئالاھىدىلىك، جۇڭگوچە ئۇسلۇب، جۇڭگوچە سالاپەتكە ئىگە پەن سىستېمىسى، ئىلىم سىستېمىسى، سۆز سىستېمىسىنى تىرىشىپ بەرپا قىلىپ، كۆزگە كۆرۈنگەن تېخىمۇ كۆپ ئىختىساسلارنى يېتىشتۈرۈش ئۈچۈن تۆھپە قوشۇش كېرەك. پەن تېخنىكا باشلامچى كارخانىلىرى بازار ئېھتىياجى بولۇش، توپلاشتۇرۇپ يېڭىلىق يارىتىش، سۇپ تەشكىللەش ئەۋزەللىكىنى جارى قىلدۇرۇپ، پەن تېخنىكىدا كۈچلۈك بولۇشتىن كارخانا كۈچلۈك بولۇش، كەسىپ كۈچلۈك بولۇش، ئىقتىساد كۈچلۈك بولۇشقا ئۆتۈش يولىنى راۋاجلاندۇرۇش كېرەك. كارخانىلارنى باشلامچى قىلىپ، يېڭىلىق يارىتىش بايلىقىنى بىرىكتۈرۈپ ۋە توپلاپ، ساھە ھالقىغان، كەڭ دائىرىدە ھەمكارلىشىدىغان، يۇقىرى سىجىللىقى بولغان يېڭىلىق يارىتىش باھاسىنى شەكىللەندۈرۈپ، كەسىپلەرگە ئورتاق بولغان ئاچقۇچلۇق تېخنىكىنى تەتقىق قىلىپ يارىتىش، پەن تېخنىكا نەتىجىلىرىنى ئايلاندۇرۇش ۋە كەسىپلەشتۈرۈش، پەن تېخنىكا بايلىقىدىن ھەم بەكرە قىلىش مۇلازىمەتنى قانات يايدۇرۇپ، نۇقتىلىق ساھەلەردە تۈر، بازا، ئىختىساسلىقلار ۋە مەبلەغنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈپ تەقسىملەشكە تۈرتكە بولۇپ، دۆلىتىمىزنىڭ كەسىپ ئۇل ئىقتىدارى ۋە كەسىپ زەنجىرىنىڭ زامانىۋىلىشى سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. جايلار مەۋقەنى ئۆز ئەۋزەللىكىگە قويۇپ، كەسىپ تەرەققىياتىنىڭ ئېھتىياجىغا بىرلەشتۈرۈپ، پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىشنى ئىلمىي مۇۋاپىق ئورۇنلاشتۇرۇش كېرەك. شارائىتى يار بېرىدىغان جايلارنىڭ دۆلەتلىك ئۇنىۋېرسال ئىلىم پەن مەركىزى ياكى رايونلۇق پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش مەركىزى قۇرۇشىغا مەدەت بېرىپ، ئۇنى دۇنيادا ئىلىم پەننىڭ ئالدىنقى قاتار تۇرىدىغان ساھەلە ۋە يېڭىدىن گۈلىنىۋاتقان كەسىپ تېخنىكىسىدا يېڭىلىق يارىتىش، دۇنياۋى پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش زۆرۈر ئامىللىرى توپلانغان جايغا ئايلاندۇرۇش كېرەك. ئۈچىنچى، پەن تېخنىكا تۈزۈلمىسى ئىسلاھاتىنى ئالغا سىلجىتىپ، ئومۇميۈزلۈك يېڭىلىق يارىتىشقا مەدەت بېرىدىغان ئۇل تۈزۈمنى شەكىللەندۈرۈش كېرەك. سوتسىيالىستىك بازار ئىگىلىكى شارائىتىدىكى يېڭىچە پۈتۈن دۆلەتنىڭ كۈچىنى ئىشقا سېلىش تۈزۈلمىسىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، دۆلەتنىڭ زور پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىشتىكى تەشكىللىگۈچىلىك رولىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇپ، دەۋرىيلىكى ئۇزاق، خەۋپ خەتىرى چوڭ، قىيىنلىق دەرىجىسى يۇقىرى، ئىستىقبالى ياخشى ئىستراتېگىيەلىك ئىلىم پەن پىلانى ۋە ئىلىم پەن قۇرۇلۇشلىرىغا مەدەت بېرىپ، سىستېمىلىق جايلاشتۇرۇش، سىستېمىلىق تەشكىللەش، ساھە ھالقىپ توپلاشتۇرۇشنى تۇتۇپ، ھۆكۈمەت، بازار، جەمئىيەت قاتارلىق ھەر تەرەپنىڭ كۈچىنى بىردەك ئۇيۇشتۇرۇپ، كەلگۈسىدىكى بىر پۈتۈن ئۈستۈنلۈكنى شەكىللەندۈرۈش كېرەك. ئۈنۈملۈك بازار بىلەن قابىل ھۆكۈمەتنىڭ تېخىمۇ ئوبدان بىرلىشىشىگە تۈرتكە بولۇپ، بازارنىڭ بايلىق تەقسىملەشتىكى ھەل قىلغۇچ رولىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇپ، يېڭىلىق يارىتىش بايلىقىنى بازار ئېھتىياجى ئارقىلىق ئۈنۈملۈك تەقسىملەشكە يېتەكلەپ، پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىشنى ئالغا سىلجىتىدىغان قۇدرەتلىك بىرىكمە كۈچ شەكىللەندۈرۈش كېرەك. باھالاش تۈزۈمىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش قاتارلىق ئۇللۇق ئىسلاھاتلارنى نۇقتىلىق ياخشى تۇتۇپ، سۈپەت، ئۈنۈم، تۆھپە يادرو قىلىنغان باھالاش يۆلىنىشىدا چىڭ تۇرۇپ، نەتىجىنىڭ يېڭىلىق يارىتىلىش سەۋىيەسى، ئايلاندۇرۇپ قوللىنىلىش ئۈنۈمى ۋە ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتقا قوشقان ئەمەلىي تۆھپىسىنى ئومۇميۈزلۈك، توغرا ئەكس ئەتكۈزۈش كېرەك.
Tür bağlaşta pen tetkikat faaliyetinin kanuniyetine uygun kiladığan bağlaş tüzümünü orantıp ve takamullaştırıp, erkin izdiniş tipideki ve vazife yöneliş tipideki pen teknika türlerini ayırıp bağlaş tüzümünü mükemmelleştiriş. Ortak tonuşsuz pen teknika türlerini bağlaş mekanizmini berpa kılış gerek. İhtisaslarını bağlaşta tötünü asas kılabilişini tüketiş bilen yeni ölçem çıkırışını tan tutup, yenilik yaratış kıymeti, iktidari, tökpüsü yöreliş kılıngan pen teknika ıhtısaslarını bağlaş sistemisini tez berpa kılış gerek. Pen tetkikat kesbi orullarının tehimi callık şakı tüzümü üstüde izdinişini kollap, ulluk tetkikat, aldın katardaki tetkikat, ammivi menfaat karakterdeki tetkikat bilen şoğulanguçi pen tetkikat hadimleri koşununu mukumlaştırıp ve küçeytip, ulanın pen tetkikat bilen hatırcam şoğulun işini kapaletki iyi kılış gerek. Pen teknikini başkuruş ıslahatı da koş usulunu kolunup kalmay, iliş usulunu mu kolunuşku mu mayır buluş gerek. Pen teknikini başkuruş fonksiyesini özgertişke, tehimi zor cesaret bilen türütkü bulup, strategiyeni tutuş, ıslahatını tutuş, yirik planını tutuş, mulazimetini tutuş orun bekitmesiga asasen, stilini yakşılap, iktidarını östürüp, pul nersi taksimleş, tür bekitiş katarıklığa bevasta arılışını azaytıp, yirik plan, siyasetinin yetekçilikini küçeytip, pen tetkikat orullarına tehimi köp öz aldığı iş görüş hukuku berip, alımlığa tehimi zor teknika luşeni belgileş hukuku ve hıracat işiltiş hukuku berip, pen tetkikat orulları ve pen tetkikat hadimlerini çekiş, zörüriyetsiz tüzülme mekanizm çeklimesinin azat kılış gerek. Yenilik yardışta kelip çıkışıga, kahırman ataşta çıkkan caygı esil olmasılık gerek. Zor pen teknika türlerini turguzuş ve teşkilleş, başkuruş şeklini ıslah kılıp, ilan çıkırıp başlamçı tallaş, belgi gisiliş katarlık tüzümlerini yolu koyuş gerek. Hakiki meselini tetkik kılıp, hakiki netice, emeli netice hasıl kılış gerek. Meselini hakiki tetkik kılıp, iş kılışını oylaydıgan, iş kılalaydıgan, işini vücut çıkıralaydıgan pen teknika başlamçı ıhtısaslarını komandan kılıp, cengi atlandırıp, baş teknika ustası mesul buluş tüzümü, hıracetini hüddü giliş tüzümü, inavet ve edisi bir iş tüzümünü yolu koyup, hizmet stajı isil olmay, şart koyu olmay, hakiki iktidari, emeli bölümü ve pen teknika hadımlarına karametini körstüdüğün şarait yartıp eriş gerek. 4. İçi bitilgen yenilik yartış ekologiyası berpa kılıp, dünyavi pen teknikini idare kılışkı katınış gerek. Pen teknika dünyavilikka, devirçallıkı ige. O, insaniyetinin ortak baylıkı. Terakiyat bilen hevpsizlikini bir tutaş pılallap, yenilik yartışını dünyavi nezer bilen pılallap ve ilgiri sürüp, dünyavi yenilik yartış toruğu pahalısını işip, dikkatini kelimat özgürüşü, insanlığının sağlamlıkı katarlık meseleleri merkezleştirip, her kaysi devlet pen tetkikat hadımları bilen birleşip, tetkik kılıp yartışını küşeytiş gerek. Halkıra büyük ilim pen planı ve büyük ilim pen kuruluşunu teşebbüskarlık bilen layyellep ve başlamçılık bilen teşebbüs kılıp, dünyayı yüzlengen pen tetkikat fondu tesis kılış gerek. Pen teknika, terakiyatının ötkür kuralı buluş bilen birge, hıvıp katarının menbesi mi bu gelişi mümkün. Pen teknika, terakiyatı ilip kilidigan kaydı dokunuşu, icdimai hıvıp katar, etika hırsığı aldın körerlik bilen muhakeme kılıp, hüküm çıkırıp, alakadar kanun nizamla, etika cahitin teşürüş kaydısı ve nazaret kılış başkuruş ramkısını mükemmelleştiriş gerek. Dünyavi pen teknikini idare kılışkı çonkur katnışıp, Jongo'nun akıl parasını takdim kılıp, pen teknikini hayırlık işlağı yüzlendirdiğin medeniyet ideyesini berpa kılıp, pen teknikini insaniyetke tehimin yakşin bekhi saadet keltirdiğin kılış, Jongo pen teknikisini insaniyet takdiri ortak gevdisi berpa kılışkı türütkü buluş için tehimin zor tökpü koşuduğun kılış gerek. 5. Türlük ıhtısaslarının yenilik yaratış hayatı küşünü urgutup, dünyavi ıhtısasla igizlikini berpa kılış gerek. Dünyavi pen teknika küşlük dövülti,
Çokum bütün dünya mıkyası da ıhtısaslarını gelip kılalaydıgan, ıhtısaslarını tutup kılalaydıgan, ıhtısaslarını yakşı işilt alaydıgan bol iş gerek. Devletimiz pen tekniki da yukarı seviyede özüge tayiniş, özünü kudret taptırışını işe aşırış için tegi tehtinin etkanda yukarı seviyelik icatcan ıhtısaslığı tayinidir. İcatcan ıhtısaslığını yetiştiriş, devlet ve milletinin uzak müddetlik terakkiyatıdaki zor tedbir. Bugünkü dünyadaki rekabet tegi tehtinin etkanda ıhtısaslar rekabeti, mağarip rekabeti. İhtisaslarını öz aldığı yetiştirişke tekime ekmiyet veriş. İlim penroyi, yenilik yaratış iktidarı ve tenkidi tepekkürünü yetiştirişke tekime ekmiyet veriş gerek. Yaş ihtisaslarını yetiştirişke tekime ekmiyet verip, dünyavi təsir küşke iyge bir türküm serhil pen teknika ihtisaslarını tırış barlıq geltirip, bir türküm yenilik yaratış kolektifini mukum kollap, Teğimi köp yukur sapalıq texnika, maharet ixtisaslıqları, qabil hünervelle, çoğun dövlet önervellerini yetiştiriş gerek. Dövletimizin maharepi yetük ustazlarını yetiştirip çıkalaydı. Bizde muşundak işenci buluş gerek. Pütkül cemiyette emgeke hürmet kıladığan, bilimge hürmet kıladığan, ixtisaslığa hürmet kıladığan, icadiyetke hürmet kıladığan muhit yaratıp, ilim penni kadirleydiğan keyfiyat şekillendirip, Teğimi köp yaşla ösmürlerini kalbige ilim pen arzusunu püküdügan, yenilik yaratış iradesini tikleydigan kılış gerek. Çınar tikip altın sumuruk jalıp kılgılık. Bütün dünyadaki münevver ıhtısasla toplangan pen tetkikat, yenilik yaratış igizlikini berpa kılıp, ali ıhtısaslıkla, kesbi ıhtısaslanın jongoğu kilip işlişi, pen tetkikat bilen şoğulun işi, almaştırışıga dair siyasetlerini mükemmelleştiriş gerek. Pen teknikada yenilik yaratış, pen teknika hadımlarının uzak vakit serip kılışını ayrılamaydı. Pen tetkikat hadımlarının vaktiği kapalı tıkılış için 1961 yılıyla Merkez Pen Teknika hadımlarının her heptede 5 gün pen tetkikat hizmeti bilen şugun ışığı kapalı tıkılışını otturu koygan idi. Vaktiği kapalı kılgallık, Yenilik yaratış iktidarını kovduğallık. Pen tetkikat hadımlarının asaslık zihnini pen tetkikatka kartışığı kapalatlı kiliş mekanizmini berpa kılıp, pen teknika hadımlarını asaslık zihnini pen teknikada yenilik yaratış ve tetkik kılıp yaratış politiki kartılgan kiliş gerek. Pen teknika hadımları türlük mürasim, mihmandarçılık faaliyetlerine azra katnaşsa, bunun hiç kandak zihin yok. Pen teknik hadımlarının nurgun vaktini bir kısım orunsuz kütüveliş uzduş paliyetlerge, zörür bulmağın bağlap ekitiş bağlaş paliyetlerge, şekilvazlık, bürokratlı kılıdığan hılmıkıl paliyetlerge serp kılışka hergiz bulmaydı. Hürmetlik radyonu kucuna, biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 5. ayının 28. günü Jongo Pelle Akademiyası'nın 20. ketimlik akademik layığını, Jongo İnjinerlik Akademiyası'nın 15. ketimlik akademik layığını ve Jongo Pen Teknika Cemiyeti'nin memleketlik 10. kurultayda kılgan pen teknikadan yukarı seviyede özüge tayiniş, özünü kudret taptırışını tırışıp işe aşırış gerek namlı sözünün bir kısmını anlattık.

Bank programımız müşerda yaklaştı. Programımızın mesul mahareli Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklılar, stansımızın başka programları da bolsun.

Dostlarının yadıda bolğandak biz bu bir qanç günlük programımızda Aysegül Qopurning Tarım jurnalida elan qilingan söyleş tamlıq postining aldın qismini anglatqandık. Gülçehre, İlham ve dostu Nadira'nın medet ilhamları bilen aspirantlık imtihandan ötüp İlham Başşehir'e yetip geldi. Şu günlerde o İlham havasından nefes aladığan bu şehrini, o daim körüp durduğun asman, o mağdığun yollarını körüp, özünün jürgü bilen İlham'ın jürgünün bu şehirde tən soğuvatkanlıqıdan tolımı hayacanlandı. İlham bilen tez rak körüşünü istedi. Ama o özü pekatlı oylamağın bir cayda, özü körüşünü pekatlı oylap bakmağın bir halette İlham bilen tasadibi uçuruşu kaldı. Ondaq da İlham'ın etkalları rasmıdı. Gülçehre bu işe nisbeten kandak pozisiyede bola. Ola kızıqsağla, dekıtanla devamlıq bugünkü radio jurnal programımızda oranlaştırılığın Aysegül Qopurning Tarım jurnalda ilan kılıngan Söyleş namlıq postunun devamı da bolsın.

Gülçehre ulanın yeniden kaçan ayrılgalıkını bilmedi. Onu küçlük içiniş ve horluk duygusu çırma aldı. Uzaktan bu yan onun duyguları İlham'ın özünü taşlı bekkelikini sezip dursun mu, o cahillikler onu sevda ilacı süyüp yaptı. Ama İlham en ahırkı peytlerce onu aldıp yaptamaz mı? Gülçehre naidi testi yatakı kayıtıp geldi. O şıkılıp gelişten özünü aran tutup durup attı. Yığılığı sıba idi, lakin jığlayamayı vatattı. Özünün kergüsünü bağın sıra karangoluk içi kırıp gidip atkandak sezmekte idi. Gülçehre bu işlerinin bir çüşbüp gelişini şunca arzu kıldı. O uzaktan boyan keçini kündüzge ulap tarışçalık körüstüp nurgun derslerden vazgeçip bu şehirge İlham bilen güzel kergüsünü yartış üçün kegenemez miydi? İlham onu hazırgıca kaymaktırıp aldap kaptı. Vapasız aldamcı. Gülçehre'nin bu hayallarımı çoğunkur eğmini şuşurungan idi. Şun o yeni tezli hoşunu şıgdi. Ameliyette İlham onunla pekat, siz kalbimden çoğunkur orun aldınız. Ben sizin söyümen diyen. Sizin olumen demeyen. Güzel kelgüsümüz buludu diyen. Kelgüsünü böyle ötküsümüz demeyen. O yalgan sözlüğünü yok. O Gülçehre'den hiç ners talep kığın yok. Ağır nişk doğru kese, onun aşı muhabbetlik sözlerden, kişini eymen durduğun salap dedin. Sihirli gücü avazdan ağır nişk gerek. Çünkü bu nerse onun hissiyatını kaymak durduğun da. Gülçehre ahırda vücudu da uzaktan bu yanı saklanıp gelivatkan, şun çüküp ameliyatın ayrılgan kuru hıyallar üçün öz-özden nefretlendi ve ise tepşiğli vetti. Aradın kancilik vakit ötikinden, telefon kegen signal Gülçehre'nin azaplı hıyal koyundan soğurup çıktı. Telefonunu İlham urgan idi. Gülçehre, yakşımsız, ben İlham. Ha, bugün işkimiz birli tamak yeyli. Ben sizni taş kasır tez tamak hanısını saklayman. Gülçehre'nin onu tıllıqısı, bir jelin bu yankı azaplı keçürmüşleri üçün onu sorakı tatkısı geldi. İlham, sen üçün soğukkan jürüküm, sürgen hıyallarım, baskan kademlerimge içinim. Sen minin toyğularımını kaymaktırıp, hissiyatımını aldıdın. Sen de nefretlinim. Degisi geldi. Ama dakika ötmey bu hıyaldan yandı. O ilhamı boğan muhabbetini nefretle aylandıralıgan taktırdı mı, kalbide çoğunkur yıldız tartkan hürmet toyğusu, onun bundak keplerini kılışığı yol koymaydı. O ahır, ben baramayım ben, dedi. Gülçehre, bugün çokum kilim. Siz gideydiğin muhim gibim ba. Gülçehre öndemedi. Ben sizin saklayım ben Gülçehre. Üçüncü ayrımhanı saklayım ben. Onun sözlerden yanılı ötünüş mühendisi çıkmaydı. Özü gibi olan işenç urgup durattı. Gülçehre ahır makul buldu. Uzaktan beri o ilham bilen uçuruşunu hayalan tasavvur kıp kegen idi. Bu güzel uçuruşta ikisinin hayacandan nimiklarını bilenmek kalanlarını. Özünün közleri tebessümü, köz yaşları arkalık onu ne kadar seyğınğalıkını ifadeleşini. Andan İlham'ı çın kucaklap, onun mühürlerden özünün yedini tepişini hiyal kalan idi. İlham bilen uzaktan uzak paranlaşıp, ötken küllerini belli əsləb, aşı kımmetlik əsləminə arkalık İlham'ı güzel kəlgüsüge başlap berişini hiyal kalan idi. Lekin bugünkü uçuruşuş uzaktan buyan kütken güzel uçuruş emez, belki ümitsizlik azap kutulgan uçuruş idi. O ayrım hanığı kirgende İlham'ı kandak yüzünüşünü bilmek kaldı. Lekin İlham kızgınlık bilen bu onaysızlıkını tüketti. O Gülçehre'nin kolunu yenik sıkıp ahval sordu. Tamak nahaydı iştahasız yiyildi. Gülçehre İlham'ın özünün okşi ve kesbiki münasebetlik bazı geplerge cevap verginden başka gep kalmadı. İlham'a beşini kütürüp mü kalmadı? O, ızcıl İlham'ın özüge demekçi boğalarını kütüvat attı.

Gül Çehre, ben bugün sizge bir yıldan bu yankı keşmişlerimini sözle pemekçi bok çakırdım. Hazır sizge demekçi boğallarımın bekli keçkip edil vatkallıkını bilmen. Gül Çehre, beşini götürüp ilhamı kaladı. Onun kalbi de mürekkep hissiyatla davalgıp durattı. Vücuduğa söz titrek ulaşkan idi. İlhamının kumur közlerde yanılı çonkur oy pikirle egep şüretti. Pakırak çaşları çırayığı söylep bir işletti. Onun aşu kem mühürlerine aşu kıtımlık ziyade güzel kucaklaşının yedi sengen idi. İlhamının avazı şıllırlap akkan bulak suyu okşaş Gülçehre'nin kalbedeki dolgulluk deryağı koyuluşka başladı. Ben ayalım bilen toy kıgan vakitlerimde o iç-içiden bir yarkın güzellik urgup duruduğun pəziletlik ayal idi. Goya kişinin köğünü məskı gucu Reyhan'ın özü idi. O minin kalbimge lıq tolup durgan sögü həm bəxt. Kızım, bizden sögümüzdün etilgan gül idi. Mən kəsti utuq kazangan, turmuşu bəxtlik, istiqballıq yaş idim. 3 yıl burun mən işkere ölkəge 3 aylık tərbiyelişke badim. Tərbiyeliş ahırlaşıp qaytıp kəginimde ayalımda başkıcı bir halətini ködüm. Onun bana kılgan soğuk muamelesinden, onun ilgiri beni mestanlarca yakışı gördüğün halden tasavvurunu kılamağın idim. O bana tikilip karmaydı. Bir öyde yüz mü yüz oltursak mı, hatta sürgülüşüp ötüp kessek mi, onun nezarları benim cismimde bir minut mu tohtumaydı. Törülgen kapaklardan muzya qatdı. O menden toluq könlü soğukalıqın eğitip, acırışın tələb kıldı. Mən koşulmadım. Uruq tuqalla arğı kirip mi, ayalımını neydirini yandıramadı. Mən onun nemişki bundaq bop qalqalıqını anqaramay qangır aytdım. Ahir o mağa bolğan sögüsini bütünlə yoqatqanlıqını, özünün yurtdaki başqa bir ərini yoqtırıp qalqalıqını etqandala onun bilən acırışıp getdim. Onun balımızın elib ketişigi mu qoşuldu. Keyin ayalım xizmetini mu yurtqı yötkəp qızımını elib ketip qaldı. Ərli qorurum qatdıq azar yegan idi. Ayalımın kıskığını 3 ay içi de bundaq özgürüp ketkerlikini əhlimge sığdıramaydım. Bir yıl aşındaq çüşkürlükte ötüp kettim. Benim ayalım hem kızımın muhabbeti bilen yaşırıp durduğun jürgün muslap açık bir həsret qadaq bop qalğan idi. Keyinkeli mən Cənubdiki Qoş Eriq kentik hizmetge düştüm. Uzaq ötmeyi sizni uçurattım. Şu gündün başlap benim günlerim mənilik, bəxtlik tüs ilişka başıldı. Neymiş kudur sizin bir görüplü yakışlıq eskığan idim. Siz minin kalbimdeki muzlanı eritip, illik tuyğulanı atakıgan idiniz. Bara bara sizge boğan yesiyatım çoğunkurluşup, çoğunkur muhabbet şekillendi. Mən sizin meneşleriniz, yakalışlarınız, kapak türüşlerinizle mi yakış görettim. Hatta sizin kimlerinizdeki tüyümünün şekilini, çaş kıskıçınızın rengini mi yakış görettim. Siz minin hayatımın kaydını yaşınatkan, bana hayatının güzelliğini kaydırdın, hes kıldırgan idiniz. Yakışıklığınızda hemen unutuldurguca sehri küş bağ idi. Ben sizini söygen idim. Sizini ömürlük mehbubem kılıp tallıgan idim. Gep şu yekegende Gülçehre'ye yığı yamaştı. Ama ben kent hizmetini ahırlaştırıp kaydıp gelip uzak ötmeyi, tasadibi halda burunku ayalım doğrusuzki haberlerini anlap kaldım. Sizge neymesini deyin. Kandak dey. Ayalım kökrek rakı gırıp darbop gelip, yurtdaki doktorhanda davalını bitipti. Ürümçe gelip, çoğun doktorhanlada davalı dışka unumaydıken. Kişini tekmi azaplaydıgan reallık şu ki, bu diagnoz ayalımı 3 yıl burun. Mən işkere ölgede tərbiyelini vatkan vakitli koyulup diken. Bicar ayalım, özün sağaymay mən dəp qarğaşka, bu keselin davalı dış ceryanının meni qeynap azaplaşıdın. Özün bana jük bop geliştin ənsirep, menden acırış arkalık azabını özüge elip gelip, meni bəxtge eriştürmekçi bop diken. Mən onun bu azablık tallışı, hem bu tallışının arkasındaki küşlük muhabbetten kılç xəbərsiz halda, onundan nəprətlinib gepti mən. Demek, mən ayalımın çoğunkur sögüsüge qarızlar boğan idim. Aş günlerde, sizden vazgeçini bədəl kıldığan tallaş aldıda, qançilik püçülanğalıqımdan siz xəbərsiz. Ama çokum hez kalalaysız. Mən ahır karar çıkadım. Yurtka berip ayalımdan kaydı toyxeti aldım. Hem onu kaydırıp geldim. Mən çin muhabbetim bilen onun sögüsüge cevap kaydırışka tırıştım.
onun yenidən bir gün mü ayrılmadım. Bu jarayanda hər ikimiz sevgi üçün bədəl töləşinin nə qədər qimmətli ikənligini, onundan kildiğən huzurunun təngdasız ikənligini çoğunqur yiz qıldım. Muhabbet, barcı kesəlliknin, peşkənliknin davasıdır deyən gəp rastgən. Bana bir yerim yıllık sistemlik davalmış nəticisi de ayalımdaki rak hücayları bütünlə yok olup ayalım saqayıp qaldı. Mən həm kızım üçün ailemizini qaytadın yorudduk. Her qedim ayalımını qaydı təkşürüşki elib bağınımda təkşürüş nəticisi alıp çəksiz xoşallıq çömümüz. Hayat bilen mamatlığı çetildiğin kaygı ve şatlıqının turmuştaki adetki kaygı ve şatlıqlarına siliştirganda kancilik vəzini balıqını siz düşünürsünüz. Doktorla bunu mücize deyişti. Şundaq, bu dəl muhabbet yaratkan mücize.

Sevimlik radyo anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnun ozıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy alın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan cüşkün kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilip. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrah olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yiz duygulağı tolgısı. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Sevimli radyonuş dostlar, programımız kayıtıp geldik. Məlum ki, turmuş güzel. Tabiat dünyasının türlük heyvet menzirisi bilen o texmi güzel. Tabiat dünyasıdaki bu hıl güzel.

программамызды алмаштырып атабыз. 11 яшка кирген бир бала футбол ойнап өтүп, эхтиясыздыктан кошнусунун деризесине чыгып койду. Кошнусу унунга бунун үчүн төлөм төлөп беришин айтты. Şu çağda bu pulun xeyli küçü bar idi. O pulga 13 toxo seti bağlı bolatdı. Bala dadısıga özünün xatalıq ötküzüp qoyğanlığını aytdı. Dadısı onunğa məsuliyyətini zimmisigə elişini aytdı. Mən də nədim 13 kö pul bolsun dada, dedi bala yığlamsırab. Mən sana şunçilik pulunu qarz berib turman. Bir ildən kən qaytursan, dedi dadısı. Dadısı onunğa pulunu bədi. Şunun bilen 20 yıl cephalık tırışıp işleş arkalık, o ahire dadısına bu pulunu kaydırıp verdi. Bu yigit uzun yıllardın kiyen bir muvaffakiyet kazanan katlı kişi gaylandı. Kiyen o bu işle eslep ondak dedi. Şu cağda ben emgikim arkalık hatalıkımın oranını toldurup, neminin mesuliyeti geldikini bile aldım. Demek turmuşta her birimiz məlum mesuliyetini üstümüzde ağan asaslı yaşaymış. Bunda çıkıp etkanda turmuş mesuliyetini diyerek berudu. Şuna turmuşkı nispeten öz mesuliyetini tonuş ve ada kılış her bir kişi üçün mülkerli güsüz ehmiyetke ve kımmetkeye. Kaysi mənadın bolsun, gerçi hemimizden dağlıq zat ya ki çolpalladın buluş mecburiyetimiz bulmuşsa mı? Ama tigişlik mesuliyetimizde ada kılış arkalık özümüzge has boğan özümüz buluş mecburiyetimiz ve mümkünçilikimiz var. Şundaq bir güzellik her vakit parlaydı ki, eğer hayattaki her bir kadimimizni mesuliyet bilen basalı sakla, çokum özümüzmü hayran kağıdak ademlerden bop çıkalışımızdı gep yok. Öz mesuliyetini adakıp yaşavatkan barç suyumlu kişilerimizge her vakit bəxtiyar bolsun. Küylerimiz devamlı silah üçün.

Radio Avustoslar programımızın da anlaştırılatımız muhabbetki intilmeydan adam yok. Turmuşta hemimiz muhabbetki intilimiz. Emliyette muhabbetki iyi buluş tesemez. Fakat biz onu Çin mühendisi bilen düşensekla. Muhabbet o kandaktır gaybi nersemez. Onu siz en adli nerslerden izden. Turmuşta her işte muhabbetlik nezirinizi bilen karısınız, muhabbetlik kalbiniz bilen muameli kısınız, her cayda turmuşun güzellikini his kılalaysız. Elbette turmuşta meyli kız yiğitle otursudaki muhabbet bolsun, meyli dostla arısıdaki anı balı otursudaki muhabbet bolsun, hemisi turmuşun beziki. Hayatımızın menası, her bir günümüzde kımmetki iyi kılıkçı. Şuna biz iyi boğan her bir muhabbetini kadirleşini bilişimiz,

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Hazır sizlərin huzurunuzda sunmaqçı bolğan əsər bütün ömürdə tirişib ijodi əmgək qılıb 19-cu əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəlləsigə çıxan Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayeviç Tolstoyun dünyaya məşhur Anna Karenina adlı romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında adamını heyran qaldırğı da küzütüş iqtidarı və bədi obrazlarını roşan yartış bilən şu dövrdeki mürəkkəb çigiş ictimai ziddiyyətlərini və tez özgürvatqan tarixi olaydılıkını toğra çonqır içib bəgən. Əmdə deyik qıtınla, Şincan Xalq Nəşriyatı nəşir qılğan, danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü qılğan, Lev Nikolayeviç Tolstoyun Anna Karenina namlıq romanı da bolsun. Onun talantı ba. Şu sebeplik Vronskiyga iştarlık kınmaydı diyen takdirde mi? Orada emeldari, bayının balısı. Onun üstüge grafının unvanı var bir adamın ressamlıkını ügenmey. Japalık meşk kınmay mı? Özünün bir ömür japata atıp kılıvatka işini kılıvatkınını köygende. Elbette işçi açık buludu de. Onun üstüge onun tüzük malumatı mı yok? Vronskiy ağzıda Mikhailov'nı yakılap tırsı mı? Ama işi de Golunishev'nin geplerine işinip tırvat attı. Çünkü onun düşüncesi boyunca tövən katlamdaki kişiler ondak işitarlıktan hali emesiydi. Vronskiy, Mikhailov ikisi ayrım-ayrım sızgan Anna'nın resimlerini bir-birge seleştirip uladaki perklerini tepip çıkış gerek idi. Lekin seleştirip o perkini tapalmadı. Ama Mikhailov Anna'nın resimini sızıp bolğandan keyin emdi onun resimini devamlıq sızış hacetsiz dep oylap sızışını toxtutuş kararıgı gelip Otur əsr hayatıgı dair rəsimlərini sızışına davamlaşdırdı. Bolmasa onun özü mü? Golunishev mü? Bolub mu Anna onun o rəsimini yaxşı? Mikhailov'nun sızığınıgı qarğanda məşhur rəsimgə teximi yıqın kelidu deyişkən idi. Mikhailov gəlsək, o Anna'nın rəsimini şünçilik zoq, ve heves bilen sızgınığa karmay. Golunishev'nin sənət toğırsıdaki kuruq gəplerini anla veriştin ziyerekip, Vronskiy'nin rəsimini mi hiyalığı keltürmey, Anna'nın rəsimini sızıp bulupla, ular ninkidin ketip kaldı. Vaktıda ketip alğınığa uxşal mı boldı? O Vronskiy'nin rəsim sızış həvisige, Rəsim sənəti toğırsıdaki biliminin yerimçilek sudek şalaq şıp turğallıqını bilmegen adamının nemini xalısa şunu sızış kızgıllıqıga soğuk su çetişki bolmaydıqallıqını obdan biletti. Şundaqtı mı, Vronskiy'nin şu tərpi onunğa pəkatli yakmadı. Momdun konçak yasap, onu söyüp oltırgan adamını ondaq kılıçtın çeklisi bolmaydı da. Lekin, O adam konçkını aşık meşuklarının keşiği götürüp gelip, onu huddu özünün aşkıdak oynap oltursa, onun bu kılıkıdın o aşık meşukla yergenudu elbette. Vronskiy'nin resimlerini köygende, Mikhailov mu eni şundak yekimsiz tuyguudu bulup, onunla hem külkülük hem elemlik tuyuldu. Onunla içindi. Açıkımı keldi. Vronskiy'nin rəssamlıqqa və otur əsr hayatıqı bolğan həvisi uzaqqı bağmadı. Onun rəssamlıq qızıqışı şünçilikli idi. Şuna sızğan rəsimini ahırgı çıxıralmaydı. Şunda qılıp, sızıvatqan rəsimi yerim yolda toxtap qaldı. O rəsim sızışını davamlaşdırıyı versem, başta anç inik bolmağan kəmçiliklerim bağansırı ulğuyup ketidu dəb quva yıs qılatdı.

0: hazır bolsa, nemin halısa, şunu buyru talaytti. Kançilik yeymen dese, şünçilik yeleytti. Kançilik pul hajlaymen dese, hajli yeleytti. Hazır o, dolliyinin balılarını elip gelişini, şünçilik arzu kılıp ketip atattı. Ula kelse, balılağa halıgan peçenelerini buyrutup, pışırğızıp bəsem. Dolli üyümünü çıraylıq sərəmcallaşdır valğınımını körüp maqtap kessə, dəp oylaytdı. O, üy işlerğa bölekçili berilip ketip atattı. Nemi üçün qandaq bir küşnün təsir bilən şundaq bolıp ketip atqınını çüşənməkdi. O, baharının yıqılışıp kelip atqallıqını, sımsım yamğur pəslinin yetip kelidi qallıqını tuyğusu bilən sezip, ədəb özü uu seli vatatdi. Uu salgac onu qandaq selişini ögünü vatatdi. Ketinin öy işlerini şünçilik, inçkilik bilən orullaşdırışları, Levinin əslidə yüksək orunda turup keli vatqan bəxt qarışıqa zadılı mas gəlmedi. Bu mu onun ıxlasını qaytırgan işlanın biriydi? Gerçi onun bunçilik can köydürüp keti vatqallıqının səbəbini düşənmisi mi? Yanıla o Levin'nin közlerge çıraylıq umak görnetti. İhtiyarsız özgü mepton kılıp, şu işleri bilen mu, yanı onu heves otuğu iştirip durattı. Onu ümitsizlendirip, hem huşal mı kılıp durduğan ikinci iş, pat-pat tergişip gelişla idi. Levin, ikimizin otursu da mehriballık, muhabbet, öz ara hürmetleştim başka hiç kandak iş bolmaydı dep oylugan idi. Epsus, toy kılıp bir neç gündün ki yılla ikisi tuyuksuz tergişip kaldı. Keti une meni yakşı görmeysiz, özünüz nalı yakşı görüsüz dep eyiplep, yığlap kollarını silkip getti. Şu günü Levin yeni seti valgan cangzısıgı bağan. Qaytışı da yakın yol bilen qaytımen dep, başka yol bilen menip, ezip ketken. Neticede, üyge yerim saatçe keçikip gelgen idi. Bolmasa o kelgüce, kitini, onun muhabbetini, özünün bəxtlik işgeldikini oylap gelgen. Üyge yakın kalgan seri, onunla bolgan muhabbeti ulguyup bağan idi. O kitinin üyge birinci qetim berip, özünün muhabbetini bildirgen çağdaki kızgıllıkı, belkim onun dımı eşip durgan kızgıllıkı bilen öyge kirip kelgende, onun çırayı da ezeldin körüp bakmağan, hem körermen dep oylap mı bakmağan bir hıl tutuklukını köydü. Söyüşki temsili vidi, iştirip etti. Sana nim boldi? Sen şundak oynap yür, dedi Kitty, özünü temkin tutuşku tırışıp. Ama açık bile. Lekin o gepki ağzını açar açmayla, deriz tüyde yarım saat buruk durma bolup olturgan çağdaki açık elem ve namelum bir reşk otları bıraklı etilip çıktı. Levin şundula toy mürasımı tügep, onu çerkavdın açkı vatkan çağda düşenmegen nersini emdi inik düşengendek boldi. O, onun özüge tolumu yakın işgellikini ile emez, ikisinin allı burun bir can, bir ten bulup bolgallıkını, ikisinin otursu da hiç kandak çigirinin yokluğunu düşengen idi. Bu ne, o, onun şu dakiki içindeki koş bislik yisiyatıdın bildi. O, deslepte onundun katlıq rencigen. Ki illa onundun rencişki bolmaydı gallıkını. Çünkü ikisinin ayrılmaz bir gevdigi ayrılıp bolgallıkını his kılıp kalgan idi. O şu minutta tuyuksuz keynidin tayak yap, özünü urgan Adem'den öç iliş üçün keynigi kayırılgan Adem, özünü başka Adem emez, özü urgallıkını sezip, hiç kimden renciyelmey, ağırı kıçıdap ve özüge hay berip turgunuğu okşaş halet küçüşüp kaldı. Şunun dinkiyen, o hiç kaçan işini bu derecede küçlük his kılıp bakmadı. Lekin şu iş bolganda uzakçı özünü basalmay kaldı. hatta özünü aqlab, onun özünü xata ayıplayatqanlıqını ispatlab çıxmaqçımı boldi. Lekin onda qılsa, Keti'nin teximi judonu örləb, həmmi azabnın mənbəsi bolub turuvatqan yeriqnın teximi yoğunab keçiş ehtimalı baydi. Şundaqtımı, qeniği sınıp ketken bir xuy, onu barlıq ayıpne xotınının üstüge artışkı söyreddi. Onun dımı küştükerek bir idrak bolsa, onu amalba o yeriqni yamaşka, onu yoğunu tüvetmeslikki ündeydi. Nahaq ayıplinish onu küşlük azap kiselovat attı. Lekin şunu dep özünü aklısa, Keti azaplın attı. Bunun da tekimi yaman bol attı. Çalı uykudu yatkan adam, bir yerinin ağır vatkallıkını sezip, ağırgan yerini kesip ili vətküs gelgendek, oyğangan dinkiyen, rastılla bütün bedeni sirkırap ağır vatkallıkını bilip, onun ağırkığı çıdap yaşaşkı mecbur bolgandek, Levinmo özünü besi bilip, şunda kılışkı mecbur boldi. İkisi yakşılışıp kaldı. Keti özünün hata kılgallıkını bildi. Lekin ıxrar kılgısı gelmey, erge tekimi mehriban bulup ketti. İkisinin muhabbeti əssilep ulgu işkı başıldı. Bu, bunun dinkiyen bundak tokunuşla ikinci sadır bolmaydı digendin diyerek bəməkdi. Şunun dinkiyen mu köp tokunuşla yüzbədi. Bu tokunuşla yeni kilip oylap bakmağan uşaq işlerin kilip çıkıvatatdi. Bu işla ikkilisi karış tərəpnin huy pəylini düşənmigəllikdən toy kılgan dəsləpki çağlarda İkisinin mecazinin turaqsızlıqıdın peyda bolu vatatdi. Birinin keypi yaxşı, birinin yaman bolgan çağlada bunun ikisinin inaklıqı təsiri ancı çoğun bolmaydı. İkilisinin yaman bolganda andın ərzimes işlav üçün cidəlleşip qalatdi. Cidəl besilganda nemi üçün cidəlləşkəllikini özdürü uqmaydı. Dərvəqə, İkilisinin keyfi çağ vaqtlarda külleri şunçilik hatırcam, şunçilik bəxtlik ötdi. Şundaqdımı toyunun dəsləpki külleri ula üçün xeli müşkül külləb oldu. Toy bulup bir neçə vaqtqıca ikisi xuddi tom sim arğamçı bilən bir-birge çetib məkkəm bağlap qoyulğandək intayın ciddiçilik içidi yaşıdı. Qısqısı ulanın şerin aylarda, yani toy qılıp bir aygıca Levin bu küllerge acayip ümit var idi. Amma onunğa unçilik şerin tetimidi. Eksce bu her ikisinin hayatıdaki en azarlık, en azaplık küller boldi. O çağlarda ulanın her ikisi de özüge hay berişle az boldi. Aya cinini besişka amalsız idi. Keyin ula u köngülsüz küllerdi ki xılmıxıl binormal uyatlıq işlani hatırlardın öçürüp taşlaşka xeli köptürüşdi. Toyunun üçüncü eyda Moskvağı berip bir ay turup gelgendin kin ulanın turmuşu andın ızığı çüşken boldi.
1: Ben sana şuna dep koyayım. Sen de horor diyen nesi yok? Kadir kımmetini bilmeysen, ehme kanı hem eşeddi usul arkalık layık dallab, kızımızda şermende kılıvatsan, balağı tıkıvatsan.
2: Kinez, ondak demen, ben zaten neymiş kıptım ben?
1: Ben neymi kıldım demsen, neymi kıgınını ben sana dep birey. Birinci, sen kızımızda talep koygan yigitlerini üzen çınlap geldin. Bu iş ayetle bütün Moskova'yı pürketidu. Bu turgan gap. Eğer oltruş teşkillemekçi olsan, özen tallıgan yigitlerinle, bugünkü de kızımızı tek koygallarını çakırmay, bayvetçilerin birini koymay, hemisini çakırsan, tansı ötküzüp bəlsən yakşı olmamdı. Mən sen çakırgan o yigitlerden bizar, şunçilik bizar mən. Sen bu kılıkın bilen kızımızın beşini aylandırı ütüpsen, Levin uladın mın yakşı.

Ular Moskvadan qaytib kelib, özlərinin oğç turmuşudun şunçilik xoşal bolışdı. Levin kütüphanısıdaki üstəldə oldurub bir nəmə yazıb atatdı. Keti toy bolub bir neç gündən keyin özü yaxşı görüb kiygən çayzırang çıraylıq könlükü bilən idi. Levinin boğustan tartıp, moşu kütüphanıda koyukluk, hurum sapada, onunla karab keşti besip oltırattı. Levin oylangat yazattı. Keti'nin yanında özge karab oltır vatkallıkını hoşal tuyğusu bilen yeskılattı. O özünün dikkançılık işlerine taşlamağan idi. Yeni dikkançılık tüzülmesi hakkıdaki karışlarını şerhilep yazıvatkan kitabını davamlaştırıp atattı. İlgiri o ilip berivatkan faaliyetler bilen pikirlerini, özünün turmuşunu çulguvalgan buruk durumluk bilen seleştirip, ulanı erzimes bir nersle katardı körgen bolsa, hazır ulanı kelgüsü turmuşunun şallık bəxti bilen seleştirip, okşaşla şundak yisiyatı bolup atattı. Hazır o özünün işlerini yine davamlaştırıp atattı. Ama asaslık dekkti özgergellikten kılıp atkan işlerine karta tekim roşen karışkı igi bolgan idi. İlgiri o bu işlerini turmuştun özünü kaçırışının vasıtısı kılıp atkan idi. Uçaklarda bu işleri bolmağan bolsa turmuşu onun tolumu mänisiz bir nersi bolup toylattı. Hazır o bu işlerini bəxtlik turmuşunun ziyade mənisiz ötməslik üçün qılıb atatdı. Levin yazıp bolğan bir bətni qoluğa elib, qayt oqıp çıxıb, yazıqçılıqını davamlaşdırğanlıqının ərzgüdək iş bolğanlıqının xoşal boldı. Bu yeni həm paydlıq iş idi. Levin burunqı nurğun pikirlərinin artıqça, çektin eşip ketkenlikini yes kılışkı başladı. Kılgan bütün işlerini əsligende, hel kılınmıgan nurgun meselele roşelli şişki başlava tattı. Hazır yezi vatkan yeni babda, o Rusya yezi igilikinin haraplışı vatkallıkının sebeplerini şerhilep, Rusya'nın kembeğalliki, yerinin igilik hukukunun natoğru taksim kılıngallıkı, ve yönülüşünün hatalıqı dilli emez. Belki yine Rusya'nın yakından beri çet ellerinin medeniyetini, bolup mu katnaş, tömür yol kuruluşlarını namuap kalda devlet işçiki kırgızı vatkallıqı dın bolu vatudu. O nersile ahalilerinin şehirgi merkezleşişini, heşemetçilikini, sanayet, pul amanet, ulağı ergişip görülü vatkan, bazar hayan keşlikinin yaman terepki karab terakki kılışını keltürüp çıkırıp, yezi igilikigi ziyan yetküzü vatıdu diyen karışlarını otturgu koyu vatattı. Onun karışça devlet baylıkı normal ravajlanganda, mutlak köpsandaki emgek güçlerini yezi igilikigi salganda, yezi igiliki muapık, en bolmaganda mukim hale tuturganda, ondan haqiqi medeniyet barlıqı keletti. Devlet baylıqları tekşi terakki kılışı. Bolıp mu başkı sahe baylıqları yezi igilikinin kidin eşip ketmesliki. Katnaş işler mu yezi igilikinin məlum haletki ehvalıga muapıq buluş gerek idi. Yerdin natoğru paylını vatkan çağda ixtisadi zörüriyet emez, belki siyasi zörüriyet sebebi bilen bir mehal peyda bolgan tömür yolla əslide deyilgini bu içe yezi igilikini ilgiri sürmey, eksiçe onunğu tosqıllık kılıp, sanayet bilen kırdetnin ravajlanışını ilgiri sürvetken idi. Hudde birer hayvanın məlum organizmi mezgilidin burun terakki kılıp kesse, başka əzalarının üstüge təsir körsetken gokşaş, Yavrupa'da zörür bolgan fırsat yetilgen, kredit, katnaş, zavut karhanılarının terakki kıldırılışı, Rusya'nın baylıklarının umumi terakkiyatının etkanda,
növətdə ən zörür bulub turuvatqan yezi igilikini çətki qeqib, onun nurğun ziyallarını ilib kəlgən idi. Levin yeziş bilən buluvatqanda, Kitty Moskvadın qaytıdığan künnün ғарп кетісіді болған ішіні ойлап олтыратты. Шүкіні яш кинәз, чарыске, өзге ғалит қылықла білән құшамет қылғанда, Левиннің хуи тұтып қалған еді. Мені оныңдың күлліде, деп ойлады кейті. Вай, таңырым, бұ адам қандақ еқімліқ, әм қандақ нада не? Мені оныңдың күлләп жүргенні қармамдыған. О адамләнің менің нәзірімді ашпәз пиотерчілік мі әмәсікені түшеніміз керек? О шындақ ойлап олтырып, өзімі хайран қалған қиялға. О менің кия деген қиялғы келіп-келіп, Левиннің гәжгісіге, қеп қызыл бойныға қарап қойды. Оны ішідің қалдырғым кәмейді. Оның шу тұрқыдекі чырайыны шүнчілік көгім ба. О менің өзіге қарап олтырғынымны сезіп атамдығанды. Бұрылып, маңы бір қарап қойсын ем бала. Ах, шында қыған болса, қандақ яқшы болатты. Кейте оны текімі енақ көріп тұрыш үшін көзлеріні бәкірек юған ечіп олтырды. Шындақ, ұла шырнысыны тамамен сүмір велеп, бізге құрық кәудісіні қалдырып қойуатуды. Деп шыбірледі Левин қалымыны тоқтып. Шу арада кейтенің өзге қарап олтырғыдыны байқыған дек болып, іштік кәйнегі бұрылды. Нем болды? Суырды о орныдын тұрғач күліп тұрып. О ағырман қарды. Деп ойлады кейті. Ешніме, сені қайрылып маңы бір қарыс кен деп олтыраттым. Деді кейті, дектіні бөлгіні үшін оның қапы болған, болмығалықыны білмекче болған дек, көзлеріні оныңдың алмай тұрып. Шыққымыз ялғыз тұрса қандақ яқшы. Мән шындақ ойлаймен. Деді Левин, хотынының алдығы келіп, Чырайдың бәқт тәбәссімі чақнап тұратты. Мен мүшіндақ ойлаймен. Ет жәгі бағым йоқ. Болып мұ Москваға. Сән немі тұғырлық ойлауа таттың? Мен ма? Мен... Яқ езішіңі давамлашты. Дегітіңі бөлмә. Деді кейті, ләулеріні пүріп тұрып. Мен мауы... Төшкіләні қиып шықыршым керек. Көріп атамса? Кейте қайчыны еліп, қиышқы башылды. Яқ, әтқана, зады немі ойлау ататтың? Деді Левин хотынының еніғі келіп олтырып, вә төшкінің қайчы білән қанда қиылып атқынығы қарғач. Немі ойлайтты? Москваны... Сенің кәжгенің ойлыдым шо? Бұ бәқіт қанда құп менің бешім қонып қағанды. Әйрам мән, қандақ күзел амет бұ. Деді Левин оның қолығы сөйіп қойып. Маң әксіче, қанчы бәқітлік болсам, бәқітім шүнч тәбей көрініді. Чеченің алды азырақ чуылып қапты. Деді Левин, Кейтенің бешіні аста өзі тарапқы айландырып. Қара, мана, ма чечен. Яқ, біз азыр іш білен мәшқол. Лекен ұла ішлеріні давамлаштыр алмады. Кузма чайның таяр болғалықыны хәвер қылып кіргенде, ішкісі худды хата іш қылып қойышқандек, іштік айырлы ішті. Ұла шәрдің қайтып келді ма? Деп сорыды Левин Кузмадын. Азырлы келіште пошты қалтылырыны етші батуды. Илдан бол.
dedi Kiti onunla kütüphanadan çıkıp getip etip. Bomuz xatlarınla seni saklamayla okuvalı mən. Çayını içip bulup işkimiz royal çalımız. Levin kütüphanısı da özü yalğız gelip, orginallarını Kiti yeniden seti bilip gelgen hüccet kıskışka kıstırıp koyup, andın Kiti bilen tən payda bolgan. Yüz kolunu yuğanda işiltidigan bir yürüş çıraylık nersilleri bağ çılapçı da kollarını yuğdu. Levin özünün hiyalığı gelgen bazı oylarına külgüs gelip, o oylarını makullumağan dek beşine çay kap koydu. Pushaymanga okşap rağ ketidigan bir tuyğu onun könlünü hıra kılıp durattı. Hazırkı turmuşu da bir hıl uyatlık, oğurluk, ve rahat qoğlışı vatqandek bir halətnin mevcutlıqını o es kılıp duruvatatdi. Bundaq keteye verişki bombaydı. Üç ay boldi. Hiç iş qığınım yok. Bana bugün Mekkem oltırıp bir iş kılay desem, yeni nim boldi? Kolumga kalemle ipla yeni taşlaşkı mecbur boldum. Kündü kıldıgan işlerim mi taşınıp gelavatudu? 75'i berip bakmağınımğa xeli külle alıp ketti. Zerikip qamısın dep, ya onu taşlap ketkili bolmağan. Burun, men öylüştüm burun kuturmuş, zerikerlik, mänisiz. Öylengendin kiyin hakiki turmuş başlını do dep oylaydım. Toy kığının 3 ay boptu. Vaktimni hiç kaçan bu külle etkidek boş ötküzüp bakkan emes men. Yok, bunda keteye verişki bombaydı. İşlerini başkadan başlaş gerek. Elbette bu işte Kiti ayıp karamaz. Onu ayıpleşki asasın mı yok? Gep özemde. Özem gayretki gelişim. Erkek has müstakillikimini saklap gelişim gereğiydi. Bunda keteye versem, vaktim birka ütüp keteye verdi. Onu mu yaman ütüp koymen? Elbette bu işte onun hiç kanda hatalığı yok. Bir işten narazı adamın herkes başkalarını eyiplemesli ki. Bolup mu özünün en yakın adamını eyiplemesli ki toluma kıyın. Levin onu eyiplegili bolmaydı kallıkını huvayız kılattı. Ama o algan terbiyeni, ötüp ketken çakına mänisiz terbiyeni eyipleydi. Rast, öy işlerini kılış, yasınış, keşti tikiştin başka onun kızı kıpıldığan işi mi yok? Menin işlerim gımı, dekkançılık gımı, dekkallah gımı, özü yakşı gördüğün muziki gımı, kitap okuş gımı kızıkmaydı. Eşni minimi kımmaydı. Ama hemen imedin razı. Levin könlü düşündak oylap, onun da narazı bulattı. Onun bunun din kiyin ki eğer aile işlerine aktif tayarlık kılavat kallıkını. Onunla hem hoton, hem öy yigisi, hem balılarının anısı boludugan, ulanı terbiyeleşki başlaydıgan küllerge uzak kalmakallıkını bilmeydi. Sezgüsüge tayınıp durup, kelgüsüdeki turmuşunun kandak ötüdüğallık

0: qını təsəvvür qılıb turduq allıqını. Həm aşı iğir əmgəkləni kütü vilişqa təyarlınıb turuvat qallıqını. Muşu küllədiki qəmsiz turmuşi və muhabbetidin başqışlarını oylamay oltırmaydı qallıqını. Əksiyə, kəlgüsü üçün şat xuramlıq bilən uvu təyarlavat qallıqını xiyalıqı kəltürməkdi.
1: İşçilani kapitalistlarının ezivat kallıkını bilirsen. Bizdeki işçila bilen dikkalla emgektin bağırlık cephasını tat kanç işlisi mi hayvan kokşaş yaşaş taktırdın kutulanmayı gelip adıdı. Ula işlep tapıdığan kımmetleri bedelige turmuş şaraiti yakşılansa aram aldığa vakitlığı eğirirse bilim iliş pürsetleri iki bolsa tamamen bolatdi. Lekin kapitalistler ula yaratkan paydının hemmisini tatip edip ulağı hiç nimi kaldırmayı batıdı. İşçila bilen dekkalla mengü atkalı orunda kele batıdı. Bu kıl tüzümünü özgertmeyi bambaydı. Diginin tokura şundak bulu batıdı. Şuna biz Selisarlı kooperatif kurmakçımız. Kooperatifin bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemmisi umumunun buludu. Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: Bugünkü radyo kütüphanesi programımız muşu yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriş türgütçisi Abdursul Abdurayım. Hürmetli radyo anlıkçılar, emde deputanlar, stansımızın başka serkıl programları da olsun.
1: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapılır. Ösmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulur.
2: Uzak tarihi musabada, ben mundaq bir ağızını ağladım.
3: Qaytı gayret ki kelip, yana yeni netice yaratıp, devletke cevap qaytırmen.
4: Cumhur'un qat götürüş için okuymen.
2: Oxşaş bolmagan yıllardaki oxşaş vatanperverlik ruhi. Xatır meydanıda mundaq bir ağızını ağladım.
4: Kızıl bayrak üstüne yakıdaki tağını talqan, çölünü bostan kılışkı kasem kılımız digen merdan küyge kulak salaylı. Vatan en ihtiyaçlık çayğı barayli.
2: Yaşlıkımız urgumaqta. Vatanımızda suyumuz. Turmuşta men mundaq bir avazını anladım.
3: Ahalatlıq periştiler ölümge amal, ağırıqqa sebep kıldı.
5: Siz aldığınız kılımını alaysız, çikiniş yolunuz yok.
2: Tən tərbiye azimetleri batırlıq bilen ilişti.
4: Topni 400 numara verdi. Jungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkarıp verdi. Urdi, hep belli.
2: Emgekçiler yeni devrinin güzel sahipsini açtı.
6: Burmamıktın stanokçı, Tokyolu'dan zapçaslağıcı, emmisi kalbimdeki sene boyumları.
2: Devletinin muhim kuralları Jungo yasımcılıkının tövrikidir.
6: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosalgısının kutulup, teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vatanperverlik hissiyatının çoğunkuru yıldız tartkızıp, kreş kılgıcıladın bulaylı.
2: Vatanını söyüş her bir cungoluğunun mesuliyeti ve mecburiyeti.
6: Yer şaharda 8 milyar adem var. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bolalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilen. Özünüzün usulü bilen en bahırlının. Özünüzün usulü bilen kreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jungo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jungoça zamani vilaştırışta Jungoça usul bilen gayret kılıp işleyli.